Hürmetli Radio Onluçlar Vatan Menin Ailem programımızda davamlaştıratımız dostlarımızdan Tortaksi Rozcan, Luşenci tarafları avan deb rahmet begen uçurumuzga. Sahar bulbuladımız mı? Köngüllük demle hoşallık minutla del bir yüz yetirip ötte davamlık radio aldıra kandak yakşı mezmullani, kandak esil nakşılarını koydukin deb anlap oltadım hazırınıp deb de bağlanan işçide seyliqip oltadınız mı? Rahmet yaktırıp anlığınızga hoş bulduk.

Hürmetli radio dinleyiciler, programımızda devam ettiğimiz kanet dostlarımızdan kelgan uçurlar qarsaq, Sökre Hanım programımızı yaqtırıp anlayıp da hoş kepsiz qarşalımız. Aziz Can isimli anlayıcımız hoş kepsiz qarşalımız. Korldin yolufçörü neft kimiye çoğun yolu koşuluştur avanken, tosluş yok bugün hava şundaq yaxşı yerimde. Abdunum rayonimizin kerkasi caylarda hava asas cihetten uçuq, dostlarımızga hoşal keyfiyatla yer bulsun. Seher bulbulu herimiz mu? Programımızı yaxtırıp anlayıp da kündün künge yaxşı siyasetlerine aiti yaxşı məzmunlarını sözləb bəriniz Daniyar digən uçurunu yollabdı. Köptün köp rəhmət bəgən uçurunuzga.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır ertigenli haberler programımızını başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, ertigenlik haberler programımızın anlayışınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 29. günü, Cüme. Dehkalar kalendarı boyunca 4. ayının 13. günü.
2: Oval, bu kitimki programımızın asası mezmunlarını tanıştırmız.
1: Abdınım rayon bağ ormancılık bütün kesip zincirinin süpitini östürüp, ünümünü aşırış kuruluşuna pahalı yolu koyup, hala süpetlik özgece meyve təminatını sicil beyitçini nişanladı.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdayış Nazaretçilik Grupsi 19. Türküm'de amma paşkılgan 65 erziyet delosini Abdınım rayonunun bijirşigi tapşırdı.
1: Abdınım rayonundaki caylar şehir əsləhəlerini yenilaş, özgərçini tez alğı sürüp, şehir ahallarının yaşayış muhitini yaxşılap, ahallarının turmuş süpitini östürdü.
2: İli Qazaq Abdınım Oblasti kömürçilikning tipini özgertişge akıllaştırış arqılıq törtkü boldi. Akıllaşkan kömür işlep çıkırış iqtidarının ilgilgen nisbiti 80%ke yakınlaştı.
1: Mədəniyət yadıkarlıqlarıdiki Cunxua milleti ortaq gəvdəsi sahibimizde Qarbi Xan sulalısıdiki Qarbi Yurt Qorıqçı Bək Məhkimisi xarabiyesini tanıştırımız.
2: Ailevi mihmanxanada qonub, gülzarlıqni aylanıp, mezilik taamlarını tetiştek köpxillaşqan sayahat kesbaladi, demeliş küllerdeki turmuş yeğen mənzirsini namayan qildi.
1: Emdi haberler anlanlar.
2: Emdi, yeğen ideya arqılıq, yeğen musabiga yetekçilik qilayli, tapşırıqni əsli çın saxlap, 15-ci 5 yıldan casaret bilen olgı ilgirleyli sahipimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri Leymin haber qiladı. 15-ci 5 yıl mezgilede Abdınım rayon bağ ormancılık bütün kesip zincirinin süpütünü östürüp, ünümünü aşırış kuruluşunu yolga koyup, öl meyve sortini yenilap derecesini östürüş ve östürüş kurulmasını əlalaştırışını puxta kadem bilen alğa sürüp, əla süpetlik özgece meyve təminatını beyçini nişanladı. Hazır, dəl bağ ormancılıkta başkuruş, pərviş kılışının aşkışlıq mezgili. Qorğas nahiyasının Sarbulaq bazarında Bağvan Çin Songlin, Huang Yuanshui, bağ ormancılık ülgü bağıtısı da almı köçüde köçürüp, tikiş, çataş, soğuriş, oğıtlaş, pərviş kılış bilen aldıraş idi. Ormancılık teknikleri onun beğığı kelip köçetlerinin özüş əhvalını təkşürüp, almı köçüde tikiş zişliği, soğuriş, oğıtlaşını başquruş, kesellik ve haşarat ziyanının yeşil aldın eliş, tizgilleş qatarlıq aşkışlı qalqılarını çöğür edip, onunla teknikinin muhim noktalarını düşendirdi. Chen Songlin mundaqdırı. Mütəxəssislərinin texniki cəhətdən yetəkçilik qilishidə ölçəmləşkən tərixçilik əndizisini qullandıq. Meyvelik daraqlarının özüşü barğan sıra yaxşılandı. Bu 2 yılda Sarbulaq bazarı ammini, xas bağ ormancılıqını zor küş bilən tərəqqi qıldırışqa ilhamlandırdı, yetəklədi. Növətdə, şu caydaki Huang Yuanshui bağ ormancılıq ülgü bağçısının almı östürüş kölümü 1500 modun köprəkki yetəkli.

0: Turba Tori yatkuzuş bilen aldıraş boldi. Aksu şehrinin noktalık halk durmuşu kuruluşu bolgan bu türge cami 160 milyon yuan meblağ silinudu. Bu türde yana 8 gol yol, 19.6 kilometre uzunluktaki Kona Turba Tori omumizlik yenilinip ve özgertilip, şehir rayonunu par bilen təminleştiki ağırıq nokta meseleleri küçep el kılınudu. Aksu şehirlik hükümet meblağ salgan türler boyunca vakalten kuruş mülazimet merkezinin kadri Ren Yongliang mındak dedi. Asaslıqı şehir rayonudaki karşılık öyrüleş nesbiti yukarı, par bilen təminleş ıqtidarı yeterlik bolmağın, müddeti 20 yıldan aşkan Kona Turba Tori'ni yenilaymız ve özgertimiz. Yenilash ve özgertiş tamamlangandan keyin Kona Turba Tori'nin karşılık öyrüleş nesbitini tövelletip, şehir memuriyetidagi remont tannarxini tejab, şehir rayonining issiqlik manbasini tangponlashtirib, qish fasllik par bilan ta'minlash iqtidoriga kafolat qilib, par bilan ta'minlashdagi kamchiliklarni to'liqligini bo'ladi.
1: Stansimiz xabari. Ili Qozoq avtonom oblasti ko'mirchilikning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishga sijil turtki bo'lib, avtonom rayonda aqllashgan ko'mir kondan oltini qurdi. Aqillashgan ko'mir ishlab chiqarish iqtidorining egilgan nisbati 80%ga yaqinlashdi. 10 million tonna darajalik kon qudug'ina yakka isminida 7 odam 10 ming tonnadan ortiq ko'mir qazish ishqa oshirilib, energiya bilan ta'minlashga kafolatlik qilish iqtidori sijil kuchaytirildi. Shandong energiya guruhi Xinjiang energiya ximiya sanoati yeshin ko'mirchiligining o'rinlashtirish ishxonasida xizmatchilar mausni yenik chekibla ko'mir qazish, to'shish, yuyish, tanlash, tasqash ham tok bilan ta'minlash, havo almashtirish, suv chiqirib yetish qatorliq olqilarni yiroqdan nazorat va kontrol qilib, ishlab chiqarish sonliq ma'lumotlarni vaqtida to'plash, analiz qilish va qo'llanishni ishga oshirdi. Yeşin kömürçilikinin muavin baş direktori Yö Hong Tao, aqıllaştırış kuruluşu arqılıq işlenmeyen taş kömür işlep çıkırış sistemisini her vaqit körüp, quduq asırıki işlep çıkırış əhvalini ilgili bulutqalıqını tonuşturup mındaqdırı. Hava almaştırış, havani besiş, tok bilen təminləş, su çıkırıp etiş qatarlıq muqim iş orınlarını aqıllaştırıp özgertişini tamamlap, kömür eliş, qeziş, yığış, toşuş, hava almaştırışının bütün ceryanını aqıl başquruş tizgilləş əndizisi bərpa qıldıq. Shandong energiya guruhi Xinjiang energiya ximiya sanoati shirkatining ili energiya kon qudug'i Xinjiangdagi tunji 10 million tonna darajalik olayda cho'ng tipdagi kon qudug'i bo'lib, navbatda Xinjiangdagi tunji mikro bo'lak sonliq ma'lumot markazi qurib, bexatarlikni nazorat qilish, tizginlash, sinliq chorlab tekshirish qatorliq 29 tarmoq sistemini to'plashtirib, AI ko'rish sezimi bo'yicha farqlandirish texnikasiga tayanib, AI amaliy qo'llanish ko'rinishidan 20-ni amaliyalashtirib, aqllashtirish genini ishlab chiqarishning har qaysi olqillarga cho'ng'ur yug'urdi. Shirkat mashina elektr uskunalari qurilish rayonining muavin boshlig'i Tang Song mundaq dedi. Bu aql sistemalarda ishlab chiqarish unumini o'stirib qolmay, energiya sarfiyatini dal joyda boshqurishni ishga oshirdik. Hava pirislash mashinasi bilan qoldiq issiqligini yig'ib olish Yuqur pallini pasaytib, tövən pallini toldurishdek tok ishlatish taktikisi va chastota o'zgartish texnikasini kengaytib qo'llanib, har yili 1 million kilovat soatdan ortiq tok tejab, qora ko'mirni yeshil qazishni tadirchi ishga oshirdik. Navbatda Ili oblasti avtonom rayonining 15-5 yillik yangicha energiya sistemasi yirik planini cho'ridab, hozir bor bo'lgan aqllashgan sistemini qo'llanishni sijil cho'nqirlashtirib, yeshil kan, aql kan qurilishini tez olg'a surib, ko'mir kan, sun'iy aql qo'shilgan nuqtalik turini nuqtada sinoq qilishni faol qanot yaydirib, qurilayotgan yetay yilga 4,500,000 tonna ko'mir oladigan usti ochiq ko'mir kanni sinoq nuqtasi qilib, AI bilan usti ochiq kan birlashtirilgan yeshil aql qazish, toshish uskunalarining darajasini o'stirish qurilishini umumlashtirib, davlatning energiya bexatarligiga kafolatlik qilishga kuch qo'shmoqda.
0: Stansimiz xabari. Hazır dəl quruluş qilishinin alqın məzgili Abdonom rayonunun noqtalıq türü bolğan Ürümçi Şintov toqımçılıq pan texnika çəklik şirkəti toqımçılıq paxta kəsbi pan texnika Ülgi rayonunun 1 million urçuqluq paxta toqımçılıq türü quruluşu meydanında adamsız uşquda çarlab təkşürüş əməli vaqtda ekranğa düşürüb təhlil qilish qatarlıq yeni nəticələr quruluş meydanına

0: Biz kino görsek, anıla tırnak yastıp bazar aylansı boladıken, bu yerde hemimiz özümüzde azade iz kıladıkenmiz.
1: Stansımız muhbiri Can İn haber kıladı. Bu demiliş mezgilde kısqı musapılık öz avtomobil sayahati, gülzarlıkını tamaşa kılış, dalıda konuş katarlık köpkılaşkan sayahat kesip aldı. Sayahatçilerinin sepergi çıkış tallışını beytip, köpçiliknin demiliş mezgildik turmuşini tekmir andırlaştırdı. Qurban etlik demiliş mezgilde Ürümçi nahiyesi Benfangu bazırdaki Tianshan Çoğcılgısı menzir rayonuda sayahatçiler nait köp bulup, karlık dağ, otlak, kargaylık, cilga, köl katarlık tabi menzirler girelişip, heybetlik, güzel tağ dala yögümü resimini şekillendirip, zor bir türküm öz avtomobil sayahatçilerini daka kılıp oynap geçişki celip kıldı. Ürümçeri ahalisi Duce mındak dedi. Özümüz avtomobil aydısak ve kolaylık, biletini Dauyen Supsi'den seti aldık. Toxtalgu meydandın bivastı savma kılıp bilet tekşürtüplü kırdık. Nait kolaylık boldı. İkinci aylanma liniyana ayılınıp, Uşkandek ötuvatkan kişilik ayatının ikinci bölüki namlıq televiziya teatri süratki ilingan jayğı keldik. Bu mu nait yakşı iş boldı. Oxşumagan təsiratkı igi boldık. Tianshan Çoğcılgısı Mənzir rayonu ticaret kılgıç tərəb, Şinjan Sılu Nansan Sayahat Mədəniyet Çəklik Şirikti ticaret bölümünün müdiri Mao Hongjun, 2025 yılı Mənzir rayonunun öz avtomobil sayahatı mülazimetini umumizlik icat gəldiki, həm də rəqəmləşkən mülazimet sistemisini üzliksiz mükəmməlləşdir gəldiki. Növətdə Mənzir rayonunun çoğun sallıq məlumatlarını ölçəb təkşürüş süpsi, bir kod artılıq sayahat qiliş veyşin əbçisi, avtomobilini əxli ixtidarlıq başqırış sistemisi, bütün rayonni əxsiz Wi-Fi bilən qaplaş qatarlıq 6 çoğun akıl mülazimət sistemisi qurğalıqını tonuşdurub mündaq dedi. Sistemini asıraş, üskünlərini çarılab təkşürüş və texniki kapalət salmıqını üzliksiz küçəydimiz. Bayram demiliş günlerdeki sayahatçılar yukarı pəllisini çin gözləb, besim sınıqını müddətdən burun qanat yaydırıb, türlük məsələ, yoşurun xayıplarını vaxtıda rədki turğuzub, təkşürüb, tüzdüb, supının muqim, yukarı ünümlük yürüşşigə kapalət qılımız. Tağ dalılarda öz avtomobil istirahat sayahatı qılğandan başqa, yezi kənd gülzarlıqı da səylı sayahat qılışmı, bu demiliş məzgildeki mədəniyet sayahatının yeni yarqın noxtısıqa aylandı. Künes nahiyesinin Turgun yesi da Əlihmo yerdeki çoğuluk bəs-bəste eçilgan bulup, katma-kat gül vergileri yaz güllerinin şehri tüske tolgan yögüm resmini sızıp çıkıp, memleketinin her kaysi şeylerdeki sayahatçilerini dankını anlap bu yergi kelişki celip kıldı. Yünnelik sayahatçi Shen Yao mındak dedi. Kenketken çoğuluk sarılık nemi diyen güzel, Şinjan'ın tabii şaraiti ve örüp adetini bekli yaktırıp kaldım. Şinjan'ın karlıq teği, yaylıqı, gülzarlıqını nait köp süratki tarttık. Gülzarlıq yezi kentlerinin güzel mənzirsigi zinnet bulublu kalmay, teximi muhimi yezi kentlerinin mədiniyet sayahat ixtisadının ayati küşünü urğutup, etraptaki yemek işmek, yerlik xas məhsulatlarını setiş, istirahat mülazimet qatarlıq kəsb aletlerinin canlın işiği türtkü boldi. Günes nahiyesi, Turgun yesi, Qarıöy kentinin ahalisi, Calenhua mındaqdiri. Kelgen sayahatçı nait köp, bu ailemizin kirimini hakiki aşırdı. Davamlıq köngül kuyup baş kurup, yürüyüşlük mülazimetini alalaştırıp, teximi köp sayahatçıge Turgun'nın sehra mənzirsini eskildirimiz. Manas nahiyesi, şehir etrafıdaki istirahat, mədiniyet sayahat yoşurun küçini çoğunkır qeyizip, yezi kentlerinin bikar turgan öy baylıqını callandırıp, oyla aran aşğansi, xas mədiniyet sayahat yeni kəsip altını icadi bərip akıldı. Oylığa ziyansız yeşil meyve köktatlarını yürüştürüp terip, otun kalaydıgan ocaq, kavaptan katarlıq əsləhələrini səpləb, kiçik oylını bir gündə 200 yandan ödüge ilip ozırlınış yürüştük törünü yolu qoyup, sayahatçilerini öz kolu bilən yemeklik materiallarını üzüp, tamak etip, əsli ekologiyalik səhra turmuşunu çökme şəkildi eskiliş imkaniyetigi qıldı. Yeniçi sayahat kiliş endisi nurgun şehir ahalisi ve sayahatçini kilişki celip kılıp, şehir etrapıdaki kısqı musapılıq sayahatının yeni tallışı aylandı. Sayahatçi Zhang Qiyan mındak dedi. Bu oyla bek çoğunken biz on neçi kişi naidi azada kuşal oynavadımız. Oylda yana dehkallar özleri teyirgan yeşil köktatlar barken, nemi yigimiz gelse şunu etip yeleyimiz. Su mu, tok mu ba, nait kolaylık, bahası mu, nait muapıq.
0: Emde kısqı xəbərlər anladımız.

0: 2026 yıllık Şincan, Kaşgar, Otur Asya yez iyilik maşınları, yez iyilik maddi eşyaları körgezmesi 9. ayının 7. günüden 9. günü gece Payzvat Nahiyasının Universal Eşya Obrodi Bağçısı da ötküzüldü. Bu növetlik körgezmenin umumi kölümü 50 bin kvadrat metre bolup, yez iyilikige alaqadar 300'den artıq karxana toplanıp, 500'den artıq türdeki 2000 yürüştün artıq ılgar yez iyilik üskünesi merkezlik körgezme kılınıdı.
1: Altay şehri vekiller ömü ki Chongqing şehri gibi yerip Moşay'nın 22. günüden 27. günü geçe medeniyet sayahat boyunca Sodiger çakırış yürüyüşlük pahaliyeti kanat yaydırıp, Şincan'da uçuruşuş, Chongqing'da İpek yolunu köyürüş temizlikki medeniyet sayahat donuşturuş pahaliyetiyle katnışıp, Altay şehrinin yer ve medeniyet sayahat türleri boyunca məksus meydan Sodiger çakırış donuşturuş yığını ötküzüp, Medeniyet sayahatını vasıt kılıp, Şincan'ın nişalık yardan beriş hemkarlıkını çonkurlaştırdı.
0: Şincan Şinhua kitapxanası Ögünüş neşriyatı bilen pilallab tayyarlıgan Tianşan kızı Hı Jiaolong namlıq hüccetlik eser tünögün Beycan'da tuncu qetim ilan kılındı. Hem de Şincan'daki Şinhua kitapxanalarının tor sırtıdaki dukallarda arq-arqıdan bazarğa silindi.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Etigelli haberler programısı bu için anlatış bedok.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
5: Bu programını baştan ahırı istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun olmayan kolluğallıkı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alaydı talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit ulları üzülmeydiken ha?
6: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o da ha? Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçalık bile işlep çıkırılgan.
5: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit ulları yedisek bol diken de.
6: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidim.

0: Programımız başını tutam Anlıslan'ın ki uçurlarını tapşır olduk. Rahmet. Beycin şimal yolları koş yolun işte yollar aman ki edige uçurunu uçar tor taksi Niyaz Efendi Mehmet tutandın. Ma göç vazırını aldırdık yollar aman ki Mehmet dükkanın açıkaç anlavatı mehmetse. Dep isilten uçur yollaptı. Buldu rahmet. Yine karsak olcudu kaça yağmur yağdık. İş günü aldı yağdık o. Bul Kasım ki uçurunuz. Kaşkar yolu uçur ya. Kaşkar'ın ki paynap yolları, yollar ravan, buldum akıllı rahmet. Hoten şehrinin birinci körük, yollar ravan ki adıya uçurunu ablet hoten taksiye ve tuttu, rahmet. Lavta, uçurunuz tapşır olduk, bugün siz ne gibadınız? Yaşı mı?
1: Komkanas kilo aldık bugün.
0: Komkanas da, komda, komkente de, boptu boptu boptu. Yaşı mı da, tünügün. Konas tuttunuz. Hem de komkente ilk yapsız, boptu. Saya aytınız könüllük olsun. Ava bir kıl öngülen turduk o. Mən Qashqada tünü gün çüştü kəygəndim Qur'an Qashqada. Qashqada hazırmıştak yüdüm. Bıptı alımcan. Saya aytınız könüllük olsun. Nim kılışınızı bilenmeyi bir kıl zirkip duru atam ses. Hoten şehri Dövlət yolu 315. liniyesinin kimi Laskoy bölgede yollar avan diye avçırını Mehmet Niyaz Efendi Mehmet tuttu, rahmet. Ahmet Çavuşçuğunuz.
2: Buraya geldim, çok kaçlar yok ara.
0: Kaçkadın.
2: Kaçka konuşan açtın, yensem ağaç taraf mağaza koş yönüş ravan
0: ha. Kaçka konuşan yensem ağaç koş yönüş yollar ravan. Komulda hava intihar yakışı ya. Dep Ahmet Can uçur yollaptı, boptu yakışıptı. Yakışım sen riyasetçiler, dep çünt ya uçur yollapsız, rahmet sizge. Korla, lenge yolu koş yönüşte yollar ravan. Dostluş yok. Yolla şunda azade bugün. Hava şunda yakşı cuma uçak dep. İzce uçur yollap ses. İzce rahmet devamlı uçurlarını yollap duran cuma. Şin ey numur taktisindeki Abdümabullah köpemez mi? Korulda. Hoten şehrininki taş vazırını aldıdık yollar aman geldi. Uçurunu abdület hoten taksiye vertipti. Yerken aptap diken şunda yakşı rayalık abdan çıkartı da dep. Adam taksiye uçur yollap da rahmet. Bol rahmet. Elkam cevap çorunuz.
2: Özürlükler Cinkay ve ne taraf koşuyoruz şu an kene.
0: Cinkay ve ne taraf.
2: Başka bir günden mi? Üç günden mi? Çıktık bana bir gün.
0: Ve mi? Üç gün işle bendin. Demaldı kandı. Peki onunuz yerine hak etme. İhtipak yolu koş yolun işte yollar havan ki dedik hafı çorunda şur oldu. Ettiğin işlep sizde işledim. Anda 6. kilo mu resimli kuşurlan evet to ne var bu? Çıraylık yerlerken ko. Ne vardın es? Yıkara. Bopta saya aitiniz konuluk olsun. Beşinci başlangıçtaki aldı Hongçilo yolla koşlanıyor da Ravan ki adı gafçırını seher bulbul evet tuttu. Andın nakmıç yapçırınız. Yakşı yakşı. Oy kot kot kot kot kot kıpıl tükü tüttünüz gafçırını. Sel inik ben misin?
2: Ama usurcağım. He. Okey. Hağallah seni ben aldım asıl
0: yalık. Ya işleydi o hayatta başlap. Altıncı kilin zavşan ha, zavşan ha, zavşan ha. Ne bu? Çıraylık gene. Ettiğin seyde. Ornunuzdan turup. Ben kargaylıklarına arsadı. Boptu, yakışıptı. Küldürümüz hoşal koramlık şeyde üstün.
2: Hoşuldu, yakışıksın. Yakışı. Ekran takı görüp yolları. Hoşuldu işte yara var. Maşinle al. Ekran Allah aşında peker gideyim ha. Allah'ım o çok salıktın ha. Kutlanın en dışına.
0: Ey mübarek olsun. Bu onundaki karsak vodi jatin. Ya tehe şu vakit yetmeye vardı. Tursun cevap çorunuz.
2: Yaşlılar yetekle Aksu bayda avuşunda yakşı.
0: Aksu bayda hava şunda yakşıken he. Buldum akıl. Ayşem gül bala yandırgan çırağım sen. Ayşem Ulu Kasım ka.
2: Yürüyüz, yek, yek,
0: Yaxşı, yaxşı, aka, Abul Qasım ka, yaxşı, özünüz cavabdan turatamsız. Yaxşı sizlər, riyasətçilər, mən hazır ciddi Koril tərəfkə manğan yolu çördüm. Bir xapılmay, xapılmaymız. Bu, qılış deyiş kişi o. Hazır dəpərimiz durdur, ha?

Bak hele Ürümçi'de bugün gündüzden keçi geçi varlıkta hava bulutlu bulup kiyin içilirdi. Temperatura 18'den 27 Celsius'ya biraz sıkıcı bulurdu. Evet hava uçuk. Temperatura 19'den 28 Celsius'ya biraz sıkıcı. Muşayın 31. günü hava uçuk oldu. Temperatura 19'den 32 Celsius'ya biraz sıkıcı bulurdu. Qashqadaryo yo'l xabari xalq sharqiy yo'llar qo'shlaniyat yo'llar ravon kan degan uchun emshanshon avatibdi. Rahmat emshanshon.

0: Dodo, pesin soğukluk çeyini azırak içeceği.
1: Donatkıdın emdaldım, sel toğızıp şikine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
2: Hadırlık radyo anlayışıda. Anlavatkınanla 107.4 Katnaz Sanat Radyosu'na atigelik yollarınızdı biz emra programımızı. Programımızda Ahmer Vahit Un Zavut'unu kollab kilovatka istimalçılığa minnettarlık bulduruş ve istimalçılığına sağlamlık için devamlı tırşıvatkan Ahmer Vahit Zavut'u alahide talep kılgan. Programımız yine Abdumobil Klubi faaliyetimizde katnaşkan namı kulaktan kulakı yetken pulunuzu tecaydıgan Molli Gürün Abdullur Bağ. Yeni programımızdaki Şincan'daki en isil temizde şörüştük faaliyetimizde katnaşkan Sertem Kroren Kalgüçü Gürhansı. Aksudik orne Seyfu Guancan'da. Aksudik de basanla oldu. Seyfu Guancan'da Sertem Kroren. Hemdullah.
3: Duruyun, yedi tuttum. Hürmet, güyesetçi.
2: Hürmet, Hemdullah, yaksın siz. Şirketten uzman.
3: Dur gülsün. Bir yolu duruyor, maçı. He. Mençanlı. Şincan, Nuni Taşan'a duyurlar. Nay, Trağan, kene kutsuz geliyor.
2: Buldu. Makul rahmet. Kaldanlı uslan bir örümtüm kıpkana uzana ketvatka yollarını kem. Yollar ravan buluşmam mümkün şundaktım. Yer yol yolladın. Yezlanın yolları olsun buldu. Nayelerin yolları olsun buldu. Şehir şehirlerin yolları olsun buldu. Yolu sürü bir pangasla. Davan Çanlı yendinki aldıdık yolla koşan üstü yollar ravan kedi gavçörüne çiğ kitap atıp da. Muşu şu İşparhan Soğuz şehircisi digen ködünüz mü? Mişel şu da presim tatip evet tuza ködüm he. Teşvikatlarım hili kıgan bizim şu radyoda ilallarını verip İşparhan Soğuz şehircisi de. Çonken go. Ettigen de bir ay kebapsız go. Bu Soğuz şehircisi mi ettigen açamdı ya ki vakça açamdı. Ma davazan açkan okşaş vakçarak açamdı ya ki baldırarak açamdı. Kualinin açkan dek açamdı. Tüvenceli o koş yılın işte yollar amanken diye uçurun yer şahı evet tuttu. Rahmet. Badavan tarafla yollar havan diye uçurunda tor taksi Rozcan evet tuttu. Rahmet Rozcan. Sertem kuru rengi verip Sertem ügrülürdü. Şunu da içkim kardeşim o. Bugünkü soğuk havar ayda deyip seher bu bulu. Böyürüp içip gülün hamsi he bu. Mukafat bir an demek ki mümkün emez. Neyse bak olgu kentinin koş gölge gibi bağıça yolla koş yılın işte ravan hemse. Dep kargay taksi çıkız evet siz rahmet sizge. Rahmancan siz kim köptün köp rahmatçı mı? Anda yeni karısak uşurca haka yakşı mı yakşı 174 olcuda yine 174 çıkamdı çıkıdı olcuda şunda yakşı. Olcudik anlıyorsa bir gel kuytanla çoğa. Bak Kevser sonra hatı da.
3: Yolu çıkıyor, bürüz edip de cümlüvazırını aldı, nençanlı yolla rava, nazır, bitlerini yandırak, şimdi akarılın ben mayollam, rava kena, Tursunca akınan.
2: Boldu, boldu, obdan tutunuz mu? Tursunca.
4: Ha, uçurdu ya, dinçiz, zomaş, kovamcağın, yollarını etimde, ravan çeynaz, kovamcağın, kaçkaya kaydırmadın, yoldan çağırırım, rahmet.
2: Kovamcağın, kaçkaya, he, makul. Mine uyumamış, İşparhan Soğuz şehircisine udıldılar karan, dep, oğalım can. Kiyin açıdı bulamı, vakça açıdı. Şinyin.
4: Ulan şu otobüsler yaz etkiler, Matkaşkaya Kuvanşehir'in arasının yolları da var. Şu otobüsler şu Kayısı Sayarak Orne Kuvanşehir'in Kuvanşehir'in Kuvanşehir'in babamı bir oyun tepekileydi gen.
2: Babamı bir oyun tepekileydi gen. Ama Kon şehirdeki sayahat uğurlarının neler yaparsan bula Kaşkay Kon şehirdekiler, Kaşkay'dakiler bir de peygam bozdaydı. Hem de çıktım ben bugün aldırma yolu çıktım karan de Hemdullah. He boptu bopta. Boptu bopta elim çıkıp siz. Yüzünüzü demir hiç kuvvetmeyin.
5: Yaşın o şirketinden huzurum anlattım ya. Ben de hiç kuvvetli olucudur.

0: Katırcam ağası bolurdu.
1: Boldu. Kulcunun radyosunda yakışı katırcam ağız bol değil mene. Yüsen Cam uçur yollap da kulcu normal anlavatımız. Daim obdan go radyo da uçur yollap bunu. Abdurrahman kam son kişim onunu koptu. Andıma donar kwan. Koş yolun işte naayt ravan kendi ya uçur ne on iyi evet tuttu. Ürümçi ve başka şehirlerden korluk sayat kegelle hazırca uklap aramayı vatka buluşu mümkün. Yani birer saatin kin sırtlağı çıkışı mümkün karan. Hazırım da sak. İmpeci o maşallah miyim vatı da koruldu dedi ya bakta. Ahmet Can.
2: Konserin her şeye kapattım bile bana bir de adım. Upal kapattım. Upal. Upal sayatı.
1: Upal. Upal kapattım dedi siz ne? Hasret Hanım.
3: Kuşurdan yaksın siz bizim Kuşlarının havası şun kilit yakışı sayı etkildi Allah'a kokma kilit yaksın. Tamam dikin Kuşlar'a da radyodun ne ki de anlayınız.
1: Tokus toradı şu. Şu tor radyosu. Tokus toradı şu. Tor radyosu arkalı kılmış. Telefonda anlatıyorsunuz buldu. Bunu şeyini ki tatlanmaydı kısa.
3: Ne kadar sesimle bakıyor. Ne diyeni hiç çıkan sen. Ne kayıdan bu ağır. Ne kayıdan şimdi ben şunu aldı. Yollar şimdi aramayken. Ama ile lan oldu bir hatar. Ben şunu unutkunum. Rahmet.
1: Bakıyor sizgi mi rahmet? Rahmet sizge ha. Anda ma adıl canlı
4: ür. Yakışımsızlığa 174.
1: Poh,
4: ma ürün. Benim beğim dükkem anam uşu rıklığına ait okşap gitip de. Kendimsel bir miman kılay.
1: Rahmet, rahmet. Rast okşap da likin. Rast okşap da okşap da. Çıraylı pişi gitip de o bu ürükle. Şaptul yezi bazadın kızıl boya yezi sığıca yollar avanke peyzi vattı ne? Adep Abdükerim cavuşur yollap siz rahmet. Eslime, sizinki
5: meyla. Barıhan soğudu şehir sevmaş, o dilemen.
1: Masını verlemez. Ya bu mahalliniz gibi maşın mı kirem, maşın bilen kire aldınız mı bu mahallige? Yolla sel targo. Onun üstü gibi koşunla öyle azırak ağırlık saklap mı da sanmayı. Şundan yakın saptırak bu tam ney? Çap lap lam. Uzunarak mı kalksın koşunlarını uyukır kırk edek açtak kendi he mi? Şehirdik öyle deken go. Ya bop de. Kulcada nek inik bilen çıkmadı da de. Meryem Gül Hanım evet. Konuşuyordun. Opal bağıtısına çıksa buludu, opalga, opalga çıksan, opalga apırıp oyun tükesin balsın dedi. Bayam ki balam ne kapasam buldu, dedi anlıkçımızga. Yakışımsızlar, riyasetçiler, benim soraydığım bir sualım batı. Cevap vergen bu sana. Buldu. Soran ha, hazır soran. Katnaşkı münasifetsiz olsun, bilsek. Hem de muşurcan cevap verdi, deyip oylayan bulsunuz. Bireleydi o deyip oylayan bolsan sonra pek ne kine? Birelemem o, biremezmem o kine? Sonra pek ne? Ablacan anılarını aldı yollar avan deyip hem de lafı çırıyor laptu o. Boşurcan yakışım o. Ben tünü günün yakı Maralbeşi'ni niye naisige Maralbeşi'nin niye naisige ekip tukkallarını yoklap öylür yetip naştılarını kılıverip bana 174 radyonu içip aldım sahada. Dep oblahatkım fıçır yollaptı. Buldu. Yakışıptı, yakışıptı. Neyi giverip, tukallarını bırakır, yoklap. Onun iki öğüdü yetti, bir akşam konup. Ettiğen kop, naştılıklım kıp bulup. Hem kıldığa iş yok, radyo anlap oltadınız. Zerikip size. Abdurrahman kam son kişi, yakışımı bugün dem aldım, öyde yetip, anlattım ben hemse. Abda işlendim, makul abda işlendimiz. Minunca tiken beşi, yeniyim şu milli örp adet bağıtısı apasa, bulam diken oynadığa yerler köp aşağıda dedi, cümo. Çok uzaktık anlatımız. Emşen şun başka yeni bir yeni tavsiye kıptı. Çiğte yollar, yollar avan kedi avuçlarını yaprak avet tuttu. Koruldu yol havre, korla, cengo, nello, cengo, beylo, yolla, kupkuruk. Maşallah yok, yolla ravan çıkılıp de. Oğlum cevapçır yolla, makul. Kualini açtım de, açtı ya, kualini uçuk.
6: 174 riyal çabuğunuz ravan bulsun, koruldu yol havre. Hazır, Ruhiyeci yolu. Şahsay yolu'nun çoğunu doktorhanına kaldık geldim, yolla ravan.
1: Bu oldu makul. Ravan taksi.
7: 174 yol havrenle, yolcunge esrat yolla ravan kene.
1: Gözünge etrafıdaki yollara var.
7: Yetkip de yollara uçacağız. Bağdavanın yolu koşuyor. Ravan.
1: Rahmet Mahmutcan. Abdülkhilir.
7: Yakşı mı uçacağım?
1: Yakşı.
0: Xotan davayın sayını çok, yolda yavan.
1: Yollar yavan, Xotan davayı çok. Kıra yok.
0: Çok söbülek namaz etmez.
1: Başka böyle ilham açtı karak. Başka yollamış o, şunu karak bu adı da.

0: Abdülhat. Abdülhat efendim. Oy, bu mu yaptı o? Yine kayıtlı bir kıtım evet yutan uçuyorsunuz ne? Belki varan uçuyorum kapta. Göç vazarını aldık ki onlar avan kedi kapçanın isli temel evet yutu. Ondan kaçka kuan şeyde şu balısını sayadık oynat kılapırdığan dostumuzga dep koyun. Bulak soğulu kesin. Bulak suda. Bulak soğudu sayahatçilik. Soğudu sayahatçilik pek kızıp gitti. Kaçka atış katarlık, oktu katarlık çaylardın kep sayahat kip gitip atınca mı? Bulak soğuk olsun dedik o siz ne? Benim timin efendim. Mana nina işte havarayı süpsüz yok. Çan tuzançılık mı? Yok. Şunda salkın havaladın. Sap havadın nefes elip anlavatı mekara. 174 radyo programısını hoşuracağım ben. Hoşuracağım. Siz neyin ayısı gekip bakan mı? Bilemsiz. Savaştaşlarınız bağdı. Neydi? Neyin ayısı gibi ben bir bakmak tükenme. Savaştaşlarımdan taz esleyemeyi batman o neyin ayısı gibi savaştaşlar.
1: O sürgelde bu hiç işte uzulan buldum yine. Emmeden hiç demez.
0: Yok başka işle bat kalamayacak. Ve konunuzun yerini kuketmem. İşle bat kalan köp. Mesela Malik işle batı da. Yani köyürüp duru bat kalan. Danyar bayam işle bir çike etti. Onundan başka benim taksi şoförde sırımız mı işle batı da hani. Birini akıdın biri, birini akıdın biri, birini akıdın biri uçurlarını yollap duru batı da. Mesela

bir ishki urushqoq kelinning ishi ekan bu. Davomliq bu shunaqa bir yerga kelgan chaqda bu ishki kelin urushi ekanda. Bu nemish urushidigini demabdi, lekin kelinlar azroq sal petishmaydigan, ashta urushidigan urushqoq chiqib qolgan ishki kelin bor ekan. Bu nohib ketdi deb. Shu Aku fuku işkanı boş okşamamışlar şuna karganda. Ben açta öldüm hem de. O kül bağlay, kül dağın işemez sen de. Şunda mı ya, silahdın sel bir yıksa, sel koksa, ondan top da, ben boşunda vuruşup kalsam, sel durup öykü bakan çağda, ya ama selim işe edin lan beni. Peki baş kurup gitti de. Dep, O zaman çocukken boz uğraşmaydı. Ma bir, ben işte o öldüm hem de. Ben de soran kim hem işte cevap vermeye kadar cevap vermem de bu. Bu. Şuna mı ya? Hem de bu Karaganda ya işkilisi yaman okşaydı o kelin oca. Bir sel yuva çarak bir sel yaman boğan bozum uğraşmaydı. Ondan çoğunla baş kurup koysun o hazır tan tancı mı? Başlarına aldı da aşına uğraşı aldı diye gep. O çoğunluğunu mu, baş kuruşu mu, onda gap anılmaydı gen gap. En mühimi şu, akı ufku işken la sel. Çoğunluğunu uygu verip maçta uğraşıp gitken bana hem de. Uğraşıp lan yürüydü o, dep başta dedi. Akı ufku işken la sel, nim pulsan, nim ne pulsan. Kanda cevap vermem de bu gapken ben öyle pek ne hem de. Rast gidiyoruz şu da. Hem de bu kilinle dep bu da söz yemeymeden hem onda. Gapni poskalı şu. Mavo. Taş koğan kız hayat ki mangalla mı hel çıkken he? De. Miyeser uçur yollaptı. Siz gördünüz şu cık okşaydı şunun kargan çağda. Aki inimi petişmeydi kendi ya onda emez. Ula petişidi o hazır işkisi. Cim durdu kendi o işkisi. Sonra ya bu şu ayalını bek örmetle aldı bek terbiye kıvetken bu aşkı oğulga. Çonçinlu yollar avanke maşalla köpeme istiga uçurna gulcudun Erpan'ın yollaptı. Setemez mi bu yıkılığa vaktiz vuruşu?

0: Tursuncan.
1: Tursuncan hakkı 10 ciğerin hazırız. Şahlayken aldı şahın yolda şimdi aravankine.
0: Mesela sorun anlaşım bizden kapıp gitme anlaşım mı yine ma uçurcan diken bala. Ma manda dedi de ben kolonuz gelip yine. Lakin ben aşta oyuldum. Ma, uzun, ben de sorun ki oyulgun dedim hem de. Onun üstü kayıt yollap ses.

0: Her kaysi yurtlardan körlü şehrimizge sayahat kegen dostlar şehir için çögülep, zirikken bosanla, bugünkü günde körlü şehir, Toğurçi yıza, yızıda Bekçon bulmuşu mu, kiçkerek yızı baza buludu. Berip bir çögülep gelsenla buludu cuma adep. Bugün Toğurçi'de baza buldu kendi he? Bugünkü gün imbup gitti cümle. Evet de Kargılgun'da baza buldu. Radyoda anlığında sizler Adıl Cakam'ın ağızını anlığı... Açtak ya, cıkla açtak arayamaydıken. Heh, çık git.
1: Anladım. Yani ben bugün en dönem güzel yalnız maçtaydı parmak çıktım.
0: 90-95'in anlığı ile.
1: Heh. Yaksın oraya seçimler, niye ki ne kadar gidin baktı. Ben yani böyle çıkı saatlerde için... İşte o ziteret ki parmak çıktım. Bugün yollar kanlar aktı, işte böyle.
0: Buldu.
1: Şey
0: biz kürp bireleyimiz. Bizden kürp bireyle. Mangallan bu çürbesin. Yola ahval yakışken. Hiç kandak bir bölekte bir abdumabullah köpü oğamı da ahvala yok. Tosluk kaga ahval yok. Ama kulcuk manga yol asasen gidek. Ama bayramda destepki küldürde abdumabullah asal köpü oğam bilen. Asasen ravan buldu. Ravan bu yol. Hazır yol ahvalını ködük. Ravan ki hatırlamazsınız bu dike.
1: Anladım. Yani bir şey bugün en dönem güzel yalnız maçtaydı parmak çıktım.
0: Hmm.
1: Bir paralısı var.
0: Paralısı var?
1: Şu... O zaman Çans Koz... Ya, Süleyman'ın Çans Koz'u bir gün yer iki var mı? Aşağı gitti. Çans Koz. Paralıydı falan. Bir şoför dostlar olsa. Yine muvaffak yakışık olabildi.
0: Heee.
1: İştaklar bulsa ben kesin oranına kaldım. Bulsayım eğer bok kalsa. Ben bunu alak açıp sen işler ne alsam neyli.
0: Heee. Ya bol de yüzünüz, yüzünüz bana arılıp toktap karan demelip. Andan vakti vakti da hava almıştırıp. Cuma. Uykunuz kep getmiş son. Açtak. Açtak, açtak lan ha. Bu hazır biz kanda adam sizden bildi mağdı okuran. Onun üstük siz bu paran kıldığan deyim emez mi? Gep sözlerinizden de paran kıldığan deyim emez. Ondan bulmaydı kıran yakışı olmaydı. Kanda karak adam bile bilmeyen kalsız. O adamın ki huy peyli mi cihaz nedir ne kekçe.

Maşınıza çıkıp elip mesalette. Şükür unumay. Ben bile yarım saat oldu paranlaşıp. Ben bu adamın ki bütün işçilerinin hemisini bilip oldum. Bu adam mesup kalsa hemi gibi devletli adamken. iş kılıp. Muşu. Bana tıllap vermeyken o ağıyınısı. Üyüdükki ballırdın tatıp kanmadı. Hey, mesup kanka çağırdı. Onda uzanlan tut. Onun üzün tutuvağısı var. Şu tutuvalanmayı sizin yakın görüp. Sizi bir devletip çıkıp de. He. Maşından çıkıp ara uyu kirk etti deyip. He boptu boptu yakışıktı. Bomu kambas uyu kirip, aş uyu dikilleri tolu yakılıp, beşini ağırtıp, birini kuyut etti. Hem deyden gelip namısın sizi devi tip çık etkeni yakışıktı. He, bomu sahip. Bol sizin unutuplu gittin hem de. O adamdan tunumu kandikin. Unutuplam gittin he. Yakışım sile me et, korluğu verip, oynap geleydi gendim. Oynap geleyim. Noçi, ey noçi. Oynap gelseniz buldu. Kanda kıyınçılık var mesela. Et verip oynayıp gelseniz övgülük kaytamsız mı? Bugün verip et kayıt gelseniz olmam da. Övgülük kaytığa vakti yolunu malan kılmayı.

0: Ma ezjam uşur yollapdı, bayattım ma koruldu, yatak beltini hep koydum degen dostumuz, eğer tapanmay kıynılıp kalsa, men bile alaklasa, bardağa yergi men yetkizip koyma, dep ezja uşur yollapdı cuma. Ezjan, rahmet sizge ezjan. Garbi dondalyan yoldu menip, dövlet Cengolu ulan menip, ma beymirik geldim yolla, toluk ravanke, dege uşurna hemkar gelemiyiştikler evetip to. Mavo pravosu bar degen bilen başqalar bilen birle haydap ketme degen hiç taza yaxşı olmay toğra. Özünün bexatarligi başqalarının bexatarligi üçün en yaxşı üz yağız naqşanlap mağamdı ya radio alap mağamdı. Şunda mansu yolda uzorulup dep Serdar uçur yollapdı. Toğra degen Serdar. Hem de bira iş yop qıp qalsa bu yerdeki mesuliyet ba ve başqa işlar ba hem de mındaq kep. Tonumaydığa adam bilen ço taza yaxşı olmaydı. Mäknayesi yantak yesi Kızılnur kentte turupça program alan obda anlavatım men dep Yasin jakam gaqtı boldu. Şinfu uçurumuz dap şuraldık. Bugün apam yine seher onunladın turunla dep turguzup etti. Mä ornumdan turpoğlu 2 saat oldu. 2 saat. Män sile gitsem silerni apanlamış şundaq mı? He? Bir gün bir kınıp uxlasam bulmam da ben aldığım günlerden miman geldi deyip aldıraş. Bugün de miman gelmeydikken de bir uxlay deyip yazsam et deyip kupon deyip uğutu et deyip. Mojinda kısı bulam dostlarına apanlanmışım da mı deyip. Burun şundak deyip azıraş çoğun oğan deyip karım baydan bu kaldı. O demeyi varsın deyip oylaydıgan bu kaldı mı ya biz dolu kakşap. Şıkkı ben özemdeyken deyip atan özemden anısını. Onda oğatmaydı. Lekin hem de vakit bek ütüp gitip kip kalsa sel açık kip müşkem geçim uklap yedim. İşçi de deydi aktım. Hazır ki zamanla balları müşkem geç uklap yedim. Saat neçi oldu? La kilim balı vakit gen bizim moğolda. Çokum deydi o demek ki onlar işte. Lekin uç kaşkarı kop. Voy kop dep onda burun açtık diye. Burun au mesela Ali mektep okuyatka vaqtlarda, toyqınmığa vaqtlarda, dəstləb toyqığa vaqtlarda dep. Ondan kin onda bay başqa siz çox qança yaşqa gəldiniz amma işinizi sorab qoydu. Xeli çoğmu ya? Çoğların uyğu veribdi ki, nəticəni biriz uxlatmay, qopmamsa dep. 2 saat oldu deydi. 2 saat burun turğan bolsunuz mu qızlar orunda turdan vaqt o qız. Amdı. Qandayken sizlərin çox anlıqlar, sizlərin öydikləri maçdaq oğutamdı sizləri. Bak bilpak kısı varken ben bizden çoğunların ikini deppedim. Açtık ettiğin sayede açtık. Kope, kop deyip oğutam da.
1: Uşurcan yolu kavuruyor.
0: He, avut kolak et.
1: Nurbağ'dan Yişo'ya karatmanga yönleş. Yol ravan ya.
0: Nurbağ'da Yişo'ya gideceği yollar ravanken makul buldu rahmet. Kaşka, Peyco, maşına, Ürümçi, Çeğde normal yürüsü bulandı. Buludu, bombam tiki buldu. Hatırca masumuz buldu. Katnaş kanun izanları anlık rayı kılıp. Yolun ahvalını yaxşı bir küzdüb, mənasız. Mən onda

0: emas zarur aldırışlı iş olmasa demel iş günlerde oğlumla cıkırak uxluvasın dep oylaymadım. Kızınız uqasçı. Kızınız uqasçı ne kızınız. Oğullarını ki köpençileri yaştıkırak. Turpan'ı mağdığa yolun ahvalı kandıkırak. Yol ahvalı yakışken hatırca mağsınız buldu. Beni uyğutudu. Bir kıtım çakırdı. İki kıtım çakırdı. Üçüncü kıtım da. Kope ve işek dep tılaydı. Hoşta ama. Хаби донло кош жолун иште жолла раван деди. Макул.
1: Бейжин вакты саат 10.
2: Өрүмчи шаары суу үстү багытынын жанындагы Жели Луканда күрмө 50 квадрат метрден 110 квадрат метргече 5-6 кабаттык лифтлик күлдүк ва Европа апасындагы өйлө бар. Сетип алсаңызлар күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Жели мәблэг сөйлөш тараҡия чек ширкетинин яңы өйүнү алдын сетиш ижазат номери 2025-650-102-00-824.
3: Хейка ишимлигинин 2026-жылдык көк путулук яңы махсулаты базарга селинди. Kutunun ağzını açsanız da mukafatlık faaliyet katmış alaysınız. Brazlid'in keltürülgen kuvalana koşulan. Heyka işçimliğini içseniz 6 saat geçe royunuz urgup durudu.
2: 3 yataklık öy asasi kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğunbasarı yakın. Öyünün ağzıdaki 6 metre 30 santimetre. İki kavet gübülüp 3 yatak ne 4 yatak kılvalsanız buludu. Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik içi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Okşaş külemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekim ucum. Yatak öyü tekim uküp. Tepsilatını 0991 Jigirme 5 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
4: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
5: Donatkudun emdi aldı hem, sel toğuzup şikine.
4: Dada, emdi sen bulamdı.
5: Vay tek soğuk.
4: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
5: Pallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
6: Şinjan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefonu işe alaydı. Bir adem hak tapşırsa, bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şinjan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörütü yakşı. 10086'ı telefon kutlu biciraleysiz.
7: Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarını işlenirken devletinin işlep çıkarış keşfiyat patiyeti hukukuna erişken Arman kuvvet halkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız Arman kuvvet halkını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman kuvvet halkını. Patiyet numarı ZL 2021 11 3047 6.
8: Navay usta, nallarınız acep sınıya pişip de.
9: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
8: Berket olur mu?
9: Ha?
8: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantem, nenin hızdım malay?
9: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
0: Onla avatkın onla 174 Katna Senet Radyosu'nun Etigellik yollarınızda biz emra programı ise programımız ne? Ahmer White un zavutunu kollab kilovatka istimalçılığa minnettarlık bildiriş ve istimalçılarının sağlamlığı için devamlı tırşıvatkan Ahmer White zavutu Allah'a talep kılgan. Programımızın ki yeni şu Abdomobil Kulübü pahaliyetimiz katlaşkan namı kulaktan kulakı yetken pulumuzda tecedigen Mulligir'in aptalır ba.

0: Programımızın yana şu Şincan'daki en isil temizde yürüyüşlük faaliyetimiz katlaşkına olsa sertem kırarın kalı göçü ürse. Aksudaki orne seyfu gançanda cıma. Şahif çorunuz.
1: Bunun çoğunan benim maçut. Yerlik vakit tüt yerim. Beş on maç uyku tüttü. Kopya ertigen kopya işten kosu kutu ağaçtı. Yama açtım tüttülükken uykusu. Yes. O muhtar aşında bir uyku tutuşan, ürük çalıkladı, ürük terimiz bakı kırıp tep aşında uyku tut.
0: Bakı kırıp ürük terimiz tep tep. Hey.
2: Bak okşaş okşaş okşaşan. Bizim aşında o okşaş. Hiç kişi var.

0: Üzem aşı 11, 12'ye gece uklap aşı. Kes dey kopap aşı. Uklayım hemen. Dep yer çağır uçuruyor yollap da. Çiçan yerini kaldı yollar ravan kedi uçur ne. Tor taksi Rozcan evet da. Rahmet Rozcan. Şokey.
1: Ötür bir aşkımızın proğuları aslında o seçken. Ben bu onun seçik korunu şanıyordu soğuğun. Bıra örümcük bak. Bağa vaktinde bu programda düşmem bilemez.
0: Ya bak, görüşeceğimiz var. Bıra bak, tamak yiyişim var. Ya makul. Kimi makul da? Ne tabi dedin
2: aslında. Abdurrahim cevap çoruz. Bir yetiştirip, orada yolu kayırız. Ekmekten şimali yolu, kalkın yolu, yolu, kalkın kızı, kalkın yolları
0: var. O külmalı hem de, ben mi makul kaç olsa hazırak. Kaçan gitseniz, hepti burun, 15 gün burun dep koysanız. Hazırak seyneyen, ya ki o bu pullarını hazırak yığıştırıp. Bir reis köy pul tapmış abim gidek. Xotan şehrindeki Xochazay yolları yollar ravan ki adı gavçurunu ablet Xotan taksiye vatıp da. Rozcan.
3: Selam bir özel tüpet yolu süre. Kazuen görüptüm. Üstüme yolu ölenmişi Guanghui körüp işte. Kep oldum yollara bek revan ha. Guanghui körüpün üstünü. Kesek revan.
0: Makul buldu. Eslime. Koylon teki dep evetip kendi nimlen evettin zey. Kateklere kırıp bütün muşu çoğunluğundaki kaptaylarını ürkütüyor siz. Bop'ta. Ay korulduk akımızdan numarını yollap begen bolsanız de bebibulla. Makul tutup durun hazır tepip biz bir yollap bireyli. Beijing nello yolla koş yolun işte şunda ravanken deydi makul buldu rahmet. Korulduk ki İzcan. İzcan'ın numarını siz yollap birimiz. Makul buldu. Bayan melke, korluk baratte, ya tahm tapamay kalışım mümkün değil anlatsın. Bir telefon kılalım size, az kalan telefon kılalım size.

Tamamdır. Şu tek gittim yarış bağlamadı. 8 gittim ağırlıp. 8 gittim yarış. Aşınım sanap siz sanıdınız ne siz de andın. Radyo anlavatkınınız yakışıptı. Lekin Ablikimka. Ablikimcan. Baldırarak sakı işinizde ümit kılımız.

0: Ya. Avo bir tukkalları, balları geldiken tok. Şununu ip koygan üyürükken tok. Biz kırıp kırıp yap dedi üyürükne. Şunu bek açık gep bu adamın ki. Ben şunu pul vereydiyseniz mi onu mu şu de? Balam kıyıp koygan. Bak sen bir şey töplü üyürük bak sen. Üzüm yemey. Balam kegendi ye deyip ip koyga üyürükken de o he. Şunu kırıp yap gettin la. Şunu onlar tutu al de bağına gitsi. Şunu onlar tıllı de. Tıllay dem de peçen anlık süyüp koy oğlum bayda onda. Kalkın ürgün kek bir yavaş sana. Sılı mı kızık gen sılına bu. Gor vakti de gor vakti diye kes sana bu ne. Onda köy sana buldu ayrılıp yolladım da köy sana. Yişki doğru kese bağına ilgisinden sorap mı da kesle. Onda şıkılmaz hem de. Tutulup kalkın anlık kızık koptu de yap kes sana bu meyli bu. Tutulup kapsalar derdik. Burun kubuz kişi vaktlarımız olsa da yürükü bağlap koyduğun şey vardı cuma da bağlap koydu yürükü. Manda. Oh. Hem de sizki köngül böyle el desek tek hem de siz o başkalar sabah olsun dep depsiz. Dikkat kalanla bak kırgı vakti da bağının ilgisini sorap yanla dep. Karganı heli gep levlen tıllı vetke okşaydı sizne. Bup de. Hey o akımız mı? Çatakir balır kıyıp koyduğun yürükken de o. Balır gamdı kege vakti uyruk yok. Koymuş balağını yedim birisi kaptıken. Acıla kek bir yap gidip daha dep ta ulan. Anargıla
1: Selamun
0: pakçoruz.
1: aleyküm. Rahman ben Osman
0: Yakşı.
1: Osman Osman.
0: Yakşı rahmet.
1: Mübarek
0: Bir gosu
1: olsun.
0: rahmet.
1: Hani şimdi
0: Açtınız mı dükkanı? Ne?
1: Sizgim rahmet.
0: Sizgim rahmet. Salamet bulun. İşleriniz onuçluk bolsun. Tininiz salamet bolsun. Rahmet. Silige.
2: Sen de oğlum koşup diye yakışma yol çevreye maaşı
0: Yakşı.
2: var yanına diyorlar yanına oğlu falan alıp koşup falan ki. Hani bir ne şey yaptırıp bir günde mal ben falan taşıyışı oturup tutanlar falan da demek istiyorum. Hemen ki bu okul cemleşin vakti vakti kılıp vakti vakti da evde cemalda demirip evdeyken et şakı da böyle ne yaptı. Bek düşünün ki bunu göz yerip göz ağır kalacağı mı? Vaksiyonu da katkan bu doktorkanı bölmeden çıkıyor işte. Uzak uzak bilmediyse demek durun yaşlı vakti vakti işte.
0: Şu. Ya yolları koşan işte yollar avan kedi ya uçur ne tor taksiye roz canavet to. Hem de lan uçur karsak ben demasam bir ay. Sayat kıpıl demalım ekranla. Ben bir işlerini kallanma kırgız olmayayım ya. Hem işlerini ten orun deyip manganda galibilik neticilik bulurdu. Ben bu ahire deyikvenini tükettim. Oyunun deyikvenlerini. Başta keplerini kımsanla bulduk diye. Deyikvenin onlar tükürdüm aslanı ki. Ve adette öyde ciddi iş çıkıp kalmışsa hatalık ötküzüp şirketke birer gün maşını toktup koymuşsa artık amayma. Ama künde ornumdan kopupla yarım saat piyade meniş her kıl hareketlerini kılış saat 13 bile maşını toktup koyup bahçını bir saat ayılmış şu vakti tamak yap bulup yani yarım saat mangame. Mana bu minin kündelik adı. Ma bolduk ya sen canın kişi çoğu anlamlı. Ve adette öyle ciddi işim çıkıp kalmışsa ya komisam taksiye de şehir yerlerde bırak hatalı kötküzüp koyup şirketin başını bırakın toktup koymuşsa herkes aramamayım ya. Ama künde ornumdan kopup lan yarım saat piyade meniş her kıl hareketlerini kılış yani 12 saat 13 bile başını toktup koyup bahçını bir saat oyunlaş şu vakti tamak yap olup yani yarım saat mangıma dedi. Bana bu benim kündelik adetim hazır yakışı edip Hüseyin Cavuş çoruyorlaptı o. Bunun da memnun paydalanan kadar paydalansak bulduk yani. Vaca geçti davan. Yo. Yo şanşı. Yeni keçikten mı? Ha, bu da şirket kilem o, idare kilem künket de o ha. Ben bu küçük vaktimde üyürük oğurlap, üyürüknün ilgisi otunun kamçısı bilen ürketken mi ne? Dep oğlum can. Kıçırıyorlar de. Aştak oldu de. Ulağın mı digenden Irak'tan vakırıp gelmeydi de ki. Asta kilip. Hoş. Şapıtıl peyda olup yiyinizde birden tutuval demez mi? Ben kış yaz düşte 2 saat uklayma. Ürükle kırga baktılar bir adamın meksus kımda karaydıgan kıpı istedim. Şet karaptı o de. Karaydıgan kıpı yok. Onu da çek bulmam diye. Karaydıgan kıpı isen aldın da haber verip ne yapamam da. Yeğenlik ikinci doktor hanımınki aldı ya. Yenemiş o ayağını saklaydı Allah selcik kencim o. İkinci doktor hanımın aldı da. Müşteriniyede maşallah misal köpüyüp de hazır. İşkin doktor hanının aldı da kalay mı kaptı mı bu doktuğa işlecekken. Dige uçurken he. Boldu. Aşağıda kalay mı kaptı mı bu doktuğa üzanını bilmeyizle onu bilimiz rase. Üzanlarını bilanlar mı deyip baktı. Katına saksılarımızı kapımı baktı. Şıkıl kaptiyle bombuduk o.

0: kiçik vaxtımızda akkan başkalarının üyürkünü oğurlap yaptıken, kiyimini saldırıverip, yolu sep koyup diken tok, dadam berip ekegencim o kiyimini, hazır oylasam bekülme. Başkalarının üyürkünü oğurlap da, şuna ola egiz tutuverip, şuna ola kiyimlerini bütün saldırıp, kıp yalan açılıp, bana üyün kettep, ketkiz yitip da. Bum kızık da. Yok ey.
1: Amal da uçurca nazırım uçur. İki gün sonra diye yaşıcım ha.
0: Şu ha?
1: Ne üçüylerini. Ne ki 10 yıl bırınmış bir kulgunlu oğurla diye. Allah. Bu meşri tersadın pinde bu kulgunluğun ilgisi. Bu ballılığın bağlattı.
0: He şavukayı doğru. Açtı açtım bir sizin anlığa doğru.

0: Yaşım size, benim maşinamdan toku yok, toktap kaldı, un zavutunun üstü derek dedi, sayva rayılık, meyipla birleşmesinden udulda. Yardım kıkan bozup diken, de ma yükseklik fütörü yollaptı. Buldu, şu etrafta anlatılırımız bu. Telefon numaramız bu, evet ha? Ama yardım kıldan anlatılırımızdan tepişemeye kalmam aynı. Maşın sizinki otamaya kapta tok yokken, şunun sınıfı çetip bir otaldır pesek bulduken ha? Ma unzaotning üstü derek sayvoq rayonliq ma meyipla birlashmasidan udildi dedi. Bir o'rik o'g'irligiga kirganda birsini qortib qo'yib ikkimiz kirsak yaxshi qarmay bizni tutildirib qo'ygan. Yomon izodi qo'ygan deb olimjon. Voy qoraydigan odam bekshaga qo'msonmaydi ha. Ishtifoq yo'li to'g'richoq taraflarda yo'llar avon kadiga uchun to'rt taksi ro'zjan ayatibdi. Uning vaqti bo'ldi-chi? Sizlarmi ko'p kuningizda Tazı çüştükürümüz onu ya. Çüştü el asasen dedik de tazı el ısıktı. Uxlay demez mi? Köp meyallik oyla hem biz uxlaydıgan bir vaxtı. Tazı çüştamak niye bulup? Çüştamak yedigen vaxtı bay ulanın ki. Bağının ilgisinden. Adı uxlaydı ula. Uxlaydıgan da vaxtı var. Şu uxlaydıgan vaxtı bamam da oğuya gel. Kızızık mı? Zahmet çabuk çorun.
1: Uşuz ya yaşı mı? Kalbet günü koşun yaravan. Bahar yılı mı koşun yaravan. İşleriniz doğmuşluk. Turmuşunuz hatırcan dostum.
0: Makul, selam ben. Sizin memşu, ticaretiniz ne ait, yakışık olsun. Mem küçük vaktimde bir baka, koğun yap, oltursam, ilgisi kep kılıp, bir orek mükünü verip, keşke oturgancı mı orek de. Maha kızıptı. Şimdi bir koğuluk kırıp, koğu yap, oltursa, ilgisi kep kapçı yarak dedim. Keçip ilgilenmeydi kan közü yetken turguncan. Yaxşı orekten birini tepip, şu orek kırıp oturup da, ilgisi ketmey, şu Koğulluk işleri verip de Aş keşkice gün oturup Aş ilgisi ketkice şu orek de oltağın gepşin oğlan Benim akamlı mı şaşı Ürük oğurlapmış ona ürük bağlap koyup dike ilgisi Burun aç olan aç takılığı var de Ula mı küçük vakti da nini işlerini kıgan özleri bilirdi o çoğunlağımı çoğ Rast, aç özdür bile de o küçük vaktedeki hikayelerini anlaydıgan bolsa anlatak oladın ki. Ooooy, nurgu hikayeleri varken tak. Şunu olan, ben birini depreyim ha. O çoğunluğunun ki depreyen gibicim o. Üçte öte bir koğulluğa kirbekçi olup. Şunu olan o koğulluk satma dep koyduk o bunda koğun bakılığa yani satma. Şu satma da koğunluğun ilgisi bir kıp yak etmepti o bu adam. Bula yak kirememepti o ahır bulmay. Keşif oğandım ketmeyen gepte, ula bir çüştün kin saklaptı, keştimi ketmepti. Kanda kılıç gerek dep, şuna ulan aşı o vakit kırpıcıkken, kırpıdın birini tutup, onda paktada bir pilti güç var, onda ot yakıp. He, aş kırpının üstüküm de pilti güçtün birini kılıp, onun üstü ot yakıp, şuna ulan aş koğunun çönek, aş çönekinin içtiği kırpını koyup birtiken, bir şiş kırpını. Şunlar kar seli gibi bir dümdüzün ot yanıgan bir neyse ayakta mayakı mayakı atkan. Şuna olan heli ki koğunluğunun ilgisi kokap gitip, şu kokap gitken üye gitip de ulanın koğunu uğurlaptık. Konyançı taraflar yollar avanke diye uçurunu Abdullah ve atıp da. Boldu rahmet. Yeni karsak, yaşımsızlar, riyasetçiler, ma ikinci aylanma yollarda nait hoşal kuram, könüllük, radyo anlap, kitap atım Dəb uçur yollapsız. Boldu rəhmət, davamlıq anlap duran, yol uçurlarını berib duran, proqramımız, qatnaşıya proqramlarımızın təxmi avad qıb duran, rəhmət sizgə. Yaxşımsızlar, riyasətçilər, Ürümçi Lopnur Yoqursayt Taşıldı, mən bir, ma bir təvsiyəkə Ürümçi Lopnur Yoqursayt Taşıldı, mən berib, qorluq berib yenib gəldim. Ay, diginanla toğırken, diginanla toğırken, şunu olan, Müştak mağdoğuk Müş tonulunun içi de Ostu meni aldı Allah Hakikaten bek köpken Oldu da bir maşı yok Ostu mağdoğuk Allah varken Hazır mı tonulunun içi de Toktutup dek resimi tatıdı Allah varken Bu bek hatarlık işko Bek dikkat kısın Başka yol belekleri asasiyat normalken Bu tonulunun içi de mağa vaxtı da bek dikkat kısı Olduken Dep tavsiyeni oturup koyup de İzcan yama işte öğretmeydi he. Hem suçurca öğretti de hata öyle kalmadı. Ya onda öyle olmaydı. Bayam dedik ko ilgisinden sorup yanla edip. Anlıçımızdan gibi ölen

0: дейлі қалған кеп. Егістің сорап яңлы аса, сорсаңлы аса сән бер дәмісі. Охо, қоғылдырыңыз бәк оқшапты. Дәп, я болмысы бе... Бағдың сетіва саңлы текім әзан болуды. Я бір бәш көй вересілі, я он көй вересілі. Тойғы че, я саңлы қош олды, егістің қош олды. Декен әм аса сән көпенже дей қалла. Әй, ой, бәк оқшапты ма, өрігіңіздің бішкі тал ейлі етсіңіз. Ой, кіріп яңлы әмсе. Дәпті қиқ өздері. Маңыян, мауыбдан, деп аштақ бердіған ақыңыл қақу. Сорап яңлы ашқылып. Ой, башқылан, біздің ойдыма өрік бәк чықты, башқыланың бейгідік өрік бәк татлық дейді, сілігім үш дамында, аштақ Башқылаға сіләнің бағдық өрік бәк татлық дейді. Жаулан.
1: Жақсыздар, мә өмірімді қазмекен мүйінші сұғыда бақытта әліп жүйін тазды.
0: Сіз?
1: Шында бір кирайлық бүрін көзім шығылып, бейліқті тештек гүлін оғырына кеткен бір нәтей.
0: Тештек гүлін оғырлыға? Сіз бір қыл қызланың үшін көйткен сіз қо. Тештек гүлін оғырлым дейді, чөп-чон әкіш тұрып. Yine karsak. Azırak elan bakan elan anlayı deyle.
2: 3 yataklık öy asası kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan rastisi halkara çoğunbasarı yıkın. Öyünün egzideki 6 metr 30 cm. Çikavet kübülüp 3 yataklı 4 yatak kılvansınız boludu. Tianşan rastisindeki 107 kvadrat metrliktin 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 221% keytidu. Okşaş külemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekimi çoğun. Yatak öyü tekimi köp. Tepsalatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Şerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565. Jongo köşme haberlişi Abditali Uyghurcu Mulazmet rayonuda bir yöndün başlangan halıgan somuda haq tapşıralaysız. Eşkandak resmiye takı ilinmaydı. Yani tehe haq tapşırış arkalık en yukur bolganda 20 GB ekim mıhtarığı erişiş pürstanız var. Telefonunuzun app bazırdın Jongo 7 deb izdep şürüydün. Tepsilatını 10086'ı telefon kılıp, ya ki her kaysi ticaret sallırgı berip sürüştürsanız boludu.
3: Dada, yığında situagan 5 yıllık telefonunuz peyzikken o, ekranı mı çönken?
4: Elbette, Şincan Telegraf şirketinin, devletinin 4 yıl tuluklumuzdun behraman bulup, 5000 yuandın artık pul tecep kaldı. Konu telefonum numu pulu hesaplıldı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
3: Telefon almaştırmakçı bulsanız, Şincan Telegrafını tallan. Ezan hem köngüldükdek telefon seti alalaysız. Ailedikleriniz razı buludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret sallarığı verip, mesel sorap becerivelin.
2: 3 yataklık öy asası kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan rastisi halkara çoğunbasarı yıkın. Öyünün egzideki 6 metr 30 cm. Çikavet kübülüp 3 yataklı 4 yatak kılvansınız boludu. Tianşan rastisindeki 107 kvadrat metrliktin 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 221% keytidu. Okşaş külemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekimi çoğun. Yatak öyü tekimi köp. Tepsalatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
4: Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarını işlengen devletinin işlep çıkırış keşfiyat patriyeti hukuku erişken Arman Kuvvet Talkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız Arman Kuvvet Talkını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Talkını. Patet numarı ZL-2021-11-3047-6.
5: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
6: Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
5: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
6: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüldü.
5: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketildi.
6: İşki uğrunlaştırış mülazımtıda suallığa cevap verildi.
5: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
6: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
7: Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısının hem türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
8: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba.
7: Yoklu mudun üstünüz, körsünüz, mezmun avasınız, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
8: Solution Update'li 6.0 pilosunuz kısın AI akıl icadiyeti çeksiz.

0: Yip yeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
0: AI akıl taratku oy hiyalınızı bile alaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
2: Solution Abditali 6.0 Pilos'un sütüde halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı'ndan danlık riyasetçileri bir vasit görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezirlik tağımla yeğeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı mesulatlarını bir günüp gibi lalı setvalıp özgeçi mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
3: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Solution Abditali 6.0 Pilos'un sütüsü turmuşunuzu rengdarlık doldurup seferinizge hamra boludu. Her kaysa app pazarları olma app pazarından Solution Abditali'ni çürüp serkıl mezmulladın huzurunun.

0: fiziologiyalik holat, kundalik turmush musobisi birlashtirilgan 3 o'lcham bo'yicha hukm qilindi. Tövendik ahvallarının biri görülse çarçap avtomobil aydaş kılmışı edep bekitildi. Motorlu katnaş vasıtasını uda 4 saatin artık kaydigenden kiyen avtomobilini toxtatıp aram almasa ya ki avtomobilini toxtatıp aram eliş vakti 20 minuttan az bolsa. Yolcular transportte motorlu katnaş vasıtasını haydigüçe saat 22'den ertesi saat 6'gıçı boğan aralıkta uda 2 saatin artık avtomobil aydigenden kiyen mu aram almasa ya ki aram eliş vakti 20 minuttan az bolsa. Yolcular transportu motorlu katnaş vasıtasını haydigüçinin 24 saat içinde cami avtomobil haydaş vakti 8 saatten eşip etken bolsa. Ispat eliş usulü etmeni gidek. Katnaş sakçıları asaslığı avtomobil orantılgan terminal ya ki küzüteş tezgirleşmesindeki yol yürüş hatırsı sallık malumatını eliş. Motorlu katnaş vasıtasını haydigüçinin birbirlep soraş ya ki guvahçıdan soraş. Sıllık ispat eliş. Çağızdın ötken çağdaki küzüteş tezgirleş aparatıda tartılgan sın körünüşe katarlık usulları arkalık tekşürüp ispat alıdı. Yeni belgelemedeki yolcular transportu motorlu katnaş vasıtalıdır şoförleri taş yol yolcular transportu ticaret pahaliyeti bilen şoğullandığa motorlu katnaş vasıtalıdır şoförlerini gösterdi. Bu yana torda oldun kelişdigan avtomobil şoförleri, kira avtomobil şoförleri, yolcular avtomobil şoförleri qatarlıqlarını mı yeni belgilimedeki çarçap avtomobil aydaş ahvalını bekitiş dairesine mas keldigalığıdan derek berdi. Fiziologiyalik alat, katnaş hadisi 101 işten ilgirki 10 minut içinde şoförünün bir cüp gözünün tuluk yepiliş vakti 2 sekund buluş ya ki 2 sekundun işiş veya ki çarçaş derecesini bekitişti ki meni iliktir dolkunu alaydılığı hüküm kılıç sallık mı kıymeti 30'dan küçük buluş. Katnaş hadisi yüzbegenden ki katnaş takçısı motorlu katnaş vasıtası haydi güçeden ahvalını sorganda ya ki netice ispatını sorganda şopurda zihnini yığanmaslık ya ki ruhsuz buluş çarçaşta galet görülse okşaşla çarçap avtomobil haydi gelgenin ispatlaydı. Kündülük turmuş musabısı. Katnaş sakçıları motorlu katnaş vasıtalarını haydi güçlerinin avtomobilini haydep yolga çıkıştın burunki uyku ahvali ve hizmet, yemek içmek, doğru işiltiş, turmuş katarlık ahvallarını tekşürüp, birkaç türlük ya ki köp türlük tekşürüş neticesine karap ispat alıdı. Çarçap avtomobil haydaşta xavip mevcut. Şopurla çarçıganda körüş dairesi kuvalışış, herkete kolaysız buluş, zihnini yığan bastık, inkası aslı buluş katarlık ahvalla görüldü. Bunda ahvalda avtomobilin yanıla zom zo haydise katnaş hadisi 101 işi mümkün. Şunu hem de katte çarçap avtomobil haydimeyle bu mu hem de bir hatalığımız için. Anahtar hem de katnaş takçılarımız teşhir demez. Özümüzden bir hatalar yol yürüyüşü için çarçap avtomobil haydimeyle. Beycan Conlu koş yolun işte yollar avan kata ortakçı Rozcan Okçore.
1: Gezer nokşimiz her yol.
0: Şiçiho yollar yollar avanken, bahar yollar mı yollar avanken ha? Kadirlik radyo anlıkçıda programımızı ahırlaştırmış çünkü vaktimiz tuşu kaldı. Programı riyasetçisi Boşarcan Hızır, nöbetçi muharir Malik Esen. Hayır koş.

0: Ondan başqa məşu Ablat Xotan taksinin uçurkən, məşu Xotan şəhərindən Xocazan yoluma Ravan kəndigə uçurnam edibdi. Ondan başqa Zöhra xanım proqramımızı yıxdırıb alav edibdi. Çünkü məşu onun ikən badam taksiyəmi köpdən-köp rahmet etimiz cuma uçuranlarını tapşırıp aldık. Onun başka yana dostlarının yol uçurulur karaydıgan bolsaq adını uçurke. Yaxşı mı dilra ba men Liyushandan lo dike tutatma bu yollama intayın Ravan kendige uçurnam edip dur. Rahmet. Yana uçurlar karaydıgan bolsaq Alina uçurke. Yeng çay yoldan Beijingje bu yolguç boğa arlıqtımı? Avtomobilla biraz köprek kelikin alay tosılıp qalğan ahvalla yoq kendige uçurnam edip dur. Rahmet uçuranlarını tapşırıp aldık. Tamamlıq dostlarına uçurlar qaraydıgan bolsaq, Asiya xanımın uçurke, yaxşı mı dilra ba, yimbing lodumu, avtomobilla biraz köp, lekin alay tosup qalğan ahvala yoq, diye uçurna vətibdi, rahmet. Yana dostlarına uçurlar qaraydıgan bolsaq, Ekber əpəndimin uçurke, ne? Dilra ba, yaxşı mı siz, Çançon Jongludun, Beijing Jongluğucu boğa ırlıqdımı, şaraqdan qarab qarab mağa yolun işte kitab atım, bu yolla mağazarcı Ravan kendiye uçurna vətibdi, rahmet, uçuranlarını tapşırıp aldıq.
1: Türlük katnaş uçurları, seferdeki yenilikla.
2: Turmuş uçurları, bir hatar sefer şatlıkı.
1: Bir kıtınla seferinizde biz sırdaş programımızda bulsun.
3: Seferinizde biz sırdaş.
2: Seferinizde biz sırdaş.
4: 107.4 Katnaş Sənət Radyosu.
5: Oho, seferinizde biz sırdaş.

0: Dodo, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
1: Toğnatkudun emdaldim, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, dodo, emdişsen bulamdu.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çeyi.

0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
1: Şu buna. Mandık
0: hemse.
1: Mandık.
2: Dadu, Abdumobil'in tüylükini bir içip vere, sınımla mənzir körpmeyen olaylı.
3: Makul yine canım dada, akam bilen bicam turmalay.
0: Bommaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul yine canım dada.
1: Oy, meyli bir içip verin ha, birden sergidep meyvası
0: ol. Onda diyen bilen.
1: Vay, içip verin ha.
0: Meylemse.
4: Hacet Sılkın!
5: Nimdi gel çıraylı!
0: Balam! Balam! Gözüm açı!
1: Gel kısa ulaşı!
0: Ayak mısın? Balam!
1: Gel kısa ulaşı! Kutkuzunla!
6: Ata analar vəqədin keyin qancha pushayman qılsanlarmı o'rniga kelmaydi. Keyingi pushayman özünge düşmən.
7: Balıңызға көйінсіңіз. Балыңызны Abdumobil tünglikidin. Deri sistem sırtqı çıqarğızman. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüdü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketüdü.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımdı.

0: savollarga javob berildi.
1: Tantarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
0: Mo'l uchurni dal vaqtida yon telefoningizda ko'ra olasiz.
2: Slow shooting aptitali 6.0 plus nusxasining ham turkilik sinema mazmunlari sarxil.
3: Mukofotlik chektatish, bilet tashlash, talishib javob berish qatorli qiziqarlik faoliyatlar orqa-orqadan o'tkazildi. Qatnashsangizlar mukofotga erishish fursatingiz bor.
2: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, jug'lanma nomerga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
3: Slow shooting aptitali 6.0 plus nusxasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu to'rga chiqarildi.
1: Shosi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yizikni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
3: AI aql taratqu o'y xiyolingizni bila olaydi. Ilhomingizni osonlik qo'zg'atadi.
4: Slow shooting aptitali 6.0 plus nusxasida xohlaganingizni tanlab andisiz mol sotib ola olasiz.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasining donli xiyosatchilari bevosita ko'rsatib Xinjiangning oloyli mahsulotlarini sotadi.
4: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat, ijodiyat buyumi qatorliq Xinjiangning alohida mahsulotlarini bir kunibki bilan sotib olib, o'zgacha mol sotib olish ta'siratiga erisha olasiz.
0: Xinjiang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
1: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Slow shooting aptitali 6.0 plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Slow shooting aptitalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurining.
5: Hurmatli radio anglovchi do'stlar, anglavotqinlar 107.4 qatnash san'at radiosidan bevosita anglatilib atgan safaringizni biz sirdosh programmasiz. Bu programmamizda Xotan shahri Qarqash yo'li 55-nji nomerga joylashgan Barakat ashliq mayzavati alay talab qilgan. Bu programmamizda yana Urumchi shahri Dava yo'li Fokan ko'chasiga joylashgan Aydobo rohat tannarkat ayiqi do'koni alay talab qilgan. Bu programmamizni yana Tianshan rayoni Xalq yo'li 55-nji nomerga joylashgan Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alay talab qilgan. Qadrli do'stlar, hamdidek qitonlar programmamizning radio sayohati sayib sir bo'lsin. Xinjiangning tosh yo'llaridagi manzaralari bek go'zal. Jungodagi eng go'zal tosh yo'l deb ta'riflangan Maytaq ko'cha tosh yo'lda 5 ayning 31 kuni qatnash boshlanadi. Mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan o'z avtomobil havaskarlari, uy avtomobili, dala avtomobili, mototsikletlari bilan bir kunda 4 faslni sayohat qilish safarini boshlaydi. Növbətdə Xinjiangda öz avtomobil sayahidi məmləkət boyunca aldın qatarda turvatıdı. Xeyli burunla aldın qatarğı ötüb boldi. Maytaq uça taş yoldan başqa yana Qolca Moğul görə taş yolu, Pallon qadimi yolu, Ölkü yolu 21-ci liniyası, Ölkü yolu 101-ci liniyası, Taqı yandaş taş yol qatarlıq taş yolla kilib görüb yaxışqı ərziydi. Bu taş yolla arasıda dövlət, ölkə, Qol liniya taş yollarımı, Yuqur sur'atlik tosh yo'llarimi bor. Yo'l bo'yi qarliq tog', yaylaq, cho'llik, ko'l qatorliq go'zal manzaralar mujassamlangan bo'lib, Xinjiangning yorqin sayohat nom kartasiga aylangan. Maytaq ko'cha tosh yo'li tilg'i ilinganda, kallangizda cho'qim bir kunda 4 faslni sayohat qilish, 10 chaqirim orliqda o'xshimagan havorayi ko'rish degan so'zni o'ylaysiz. Tog' ichkirsidagi jilg'ilar orasida yoz faslini ko'rgil bo'ladi. Eng egiz joy, ya'ni xoshiligin davonining havo temperaturasi muzlash nuqtasiga yaqinlashadi. Yo'l bo'yi 100 chaqirimlik rasm koridori tang bo'la. Bo'shliqdagi yaylaq narat. 9 egilma 18 taram Bayınbulaq yaylığı qatarlıq danlıq mənzər nöqtələrini tutaşdırdı. Yol boyu mənzərsi gözəl, həm heyvətlik, yer şəkli xətərlik bulub kişilərini bək hayran qaldırdı. Qolca Moğulqara taş yolu, yəni ölkü yolu 237-ci liniyəsi İli Qazaq Avtonom Oblastı təhəvəsəgi caylaşqan bolub, Şimalda Qolca şəhərdəki İli Daryası 2-ci körgüdən başlanıb, Cənubda Moğulqara nahiyə bazarqı tutuşudu. Umumi uzunluqı 122 kilometr kilidu. Yol boyu Oysun təqidiki, yəni dəngiz yüzüdən 3000 metr eğiz, əngilit davandın ötüşkü təqir kilidu.

Şinjan şunca jalbkor joy. Bu yerda jilg'i muzliqi, kam ketgan yoyloq, qumloq, yana Changjiangning janubidagi go'zal joylar bor. Şinjan dunyoga donliq naqsh usul makoni. Siz ularning qatoriga qo'shilib, puxodan chiqquchi usul o'ynasangiz bo'ldi. Şinjan yana mazalik taomlarning makoni. Kavab, tunur kavfi, polo, dapenci, samz qatarlıq san sanaqsız mezilik tamla iğizinizga seriq su keltirdi. Şinjan'a kilip, Şinjan'nın bir bayan, heybetlik, güzel mənzirsini körüp keçişinizni qarşı alımız. 174 Qatnı Sənət Radiosi sizni Şinjan'nın güzel mənzirlerden birlikte huzurunuşqa təklif qıladı.

Hürmetli radyo anlayıcılar, emdi hava araydı mälumat anlattımız. Ürümçide 5. ayının 29. günü gündüzden keçe geçe hava bulutluk bulup keyin ecelidu temperatura 18'den 27 Celsius gradus kçe. Ürümçide 5. ayının 30. günü gündüzden keçe geçe hava ucuk temperatura 19'den 28 Celsius gradus kçe. Ürümçide 5. ayının 31. günü gündüzden keçe geçe hava ucuk temperatura 19'den 32 Celsius gradus kçe buludu 3 bal şamal çıkıdu. Havaraydı məlumat anlattıq.

0: Mobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
1: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
0: Elbette Optimobil hakkındaki paranlarımız mı hele alıp kaldı.
2: Amırak Optimobil'iniz hakkındaki türlük bilimle, Optimobil sahesindeki yanılıkla, sepirinizdeki ihtiyaclı kuşurla, Menin Optimobil'in programısı da.
0: Menin Optimobil'in programısı, Optimobil'i yakışık gördüğü Allah'ın doğru tanışı.
2: Menin Optimobil'im.
1: Menin Optimobil'im.
3: Bu programını Arman Kuvvet Talkallarını işlep çıkan Arman Yemeklik Çeklik Şirketi alahaydı talep kılgan.
4: Şatlık tolgan Şincan Derizden Taşkırı Futbol Birleşme Sabıkçı. Kızgılık tolgan Şincan. Şincan Arman Yemeklik Şirketi Şincan futbolçılığı medet veriş için müsabıkı bildik asasen Şincan'daki Arman Talla Bazarı'da 2 güven. Mari Brown'da 5 güven itibar verdi. Faaliyet vakti 5. yani 16. günün 7. yani 13. günü içe.
3: Bu programını Xotan şehri Qarqash yo'li 55-nji numarga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi alohida talab qilgan. Telefon 187-09-03-33-37.
1: Oy, tamoqni bosh ko'tirmaylik yeb ketdingiz-ku.
4: Vah, tamoqlaringiz bog'ansir o'xshab ketyotdi desa.
1: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
4: Barakat ulurdi shu. Un tigisli Barakatnikini akringda quliqimga sindirib yetgan tursangiz.
1: Barakat uyinga elib kelib degizligini yanali Barakat uni.
3: Bu programını Tianxia rayonu Xalq yo'li 55-nji numarga joylashgan Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alohida talab qilgan. Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limining o'rni Urumchi shahri Tianxia rayonu Xalq yo'li 55-nji numar Yidu mehmon sarayiga yondosh binaning 1-chi, 2-chi, 3-chi qavatlarida. Telefon nomeri 177-267-80-531.
1: Bu programını Xinhua Janubi yo'lidagi Shaxsat Egiz Bo'shliq Ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Egiz Bo'shliq Ambulatoriyasida bolalar egiz bo'shligi, egiz bo'shligini aslini keltirish, tish undirish, egiz bo'shligi emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua Janubi yo'li 578-nji nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navoq yo'li 275-nji nomer. Telefon 0991 322 98 98.

Аңы яңа автомобил учурлары, автомобилга айт билим сабатлар, автомобил сетевлеш тогрысыдык учурлар, менин автомобилим программасында, кыйнам сиздер кытанлар менин автомобилим программасында болсун, мен Риясатчы Дилраба Анвар. Қадірлік достар, менің автомобилім программасы Шинжан радио телевизия стансасынан яңа таратқа әпсе сөйлеушілердің намаз қадамда аңлатылды. Программамызды сөйлеушілердің әпсені маңылшыңлан қарсы алымыз. Достарымыз программамызды яқтырып аңлаш білен бір вақытта ел ұчырай, ғаз ұчырларын беріп меншіне үміт қылымыз біздің вейшен сұпымыз болса, Шинжан 1074 FM. Ona basa dostlarımızın yol uçurları keç boğa arlıqda hemimiz birlikte Gavda Xaritsirin ürümçi erdiki arqas yollarının qatnaş ahvalları bir qarapaq ayla. Gavda Xaritsiz qaraydıgan bolsaq dostlar hazırın ozira Midunçü, Şenşüçü, Tianşançü dəmdi avtomobilə biraz köprəkken. Arqas yol bölüklər qaraydıgan bolsaq hazırın ozira ən toslıb ketke yol bölükü bolsa dostlar Jirçangavsu, yani Vayqalu Çukhodun, Müşü Uçankoy soğucu boğa arlıqa şaraqdan qarıp qarıp mağa yolun işte yollarda avtomobillar biraz köprəkken cümə dostlar. Onundan başqa həm de Sayoli. Sayoli, yəni cənubdan şimal qarab mağa yolun işdimə avtomobillar biraz köprəkken yollarda tosa şəhvallar bakken hazırının özürə həm de avtomobillə edib ketibatqan dostlarımız bu qasanla amal ba bu işki yol bölükün talımasqanlarını ümit qılımız cümə dostlar. Həm de Uçankoy soluğuda avtomobillar biraz köprəkken Jirçangav suda aerodrom çıkıdıgan dostlarımız bop qalsaŋlar amal ba amda bolduraq yolğa çıqışıŋlarni ümit qılımız. Onuŋdan başqa amda Jirçangavsuny tanlamay başqa yol bölekleriŋ tanlasaŋlar boludu, jumu? Onuŋdan başqa Şöymugo yolu, Samanko Şimali yolu, Hongshan yolu qatarlıq yol bölekleriŋ amda avtomobil biraz köprek eken, lekin alaydı tosıp qalğan ahvallar yoq eken dostlarning bu uçurlarda ünlü paydalanıp qilishini ümit qılımız. Onda bolsa dostlarning abadga uçurlarga bir qarap baqayli. Uçurlar qaraydigan bolsaq Zöhra xanım programmamızı yoqtirib anlab aytibdi. Şinfo isimlik dostumuzmi şu. Onuŋdan başqa şu Tursunjan ikinci qol avtomobil satadigan dostumuz mı mana programmamızı yoqtirib anlab aytibdi. Rahmat sizge jumu. Buldu. Yana dostlarning uçurlar qaraydigan bolsaq Abdulayni uçurga yaxshimi Riyasatchi Dilraba Anvar Sayoli, yani mushu janubdan shimol qarab manga yo'nalishda avtomobillar biroz ko'p degan uchurni aytibdi. Rahmat uchurg'ingizni topshirib oldik. Yana davomli dostlarning uchurlar qaraydigan bo'lsak, Alini uchurgan.

Hem de çoğun 5 kişilik SUV Lidl L80 avtomobilini tanıştırıp edeyle. Veylay avtomobil şirketi karmakadaki ayılda işletişki maskeledigan danlık markadaki Lidl avtomobil şirketi özünün ikinci nuskuzdaki strategilik avtomobil tipi Lidl L80 avtomobilinin resmi bazarga selinganlığını ilan kıldı. Yeni avtomobil akıl çoğun 5 kişilik bayraktar SUV kılıp bekitilgen. Pro nuskisi, Max koşulgan nuskisi ve Ultra koşulgan nuskudan ibaret 3 xil nuskisi işlep çıkarılgan. Bahası 242.800 yen. Bez bataryasının pulunu müddetki bölüp töleş usulda avtomobil seti olsa bahası 156.800 yenden başlandı. Yeni avtomobilin uzunluğu 5 metr 10 cm'nin açıdı. Asas bahası 200 man yuandan 300 man yuan geçip olgan ayılda işletişki maskeladigan çoğun 5 kişilik SUV pazarga yüzlendirildi. Onda bu sadamlıq dostlarının 3

Uçurlarga yen devamlı karabakayla uçurla karaydıgan bulsak Gulinin yeni bir uçur bakı. Yaxşı mı dılra bakanda ahvalınız? Beijing nalu tarapladım abdumabula biraz köprek kendine uçur nevet. Rahmet uçurunuza tapçır balıq. Yen devamlı 90 uçurlar karaydıgan bulsak Aliyin uçurga yaxşı mı dılra bakı? Muşu Vayxan ludum abdumabula biraz köprek kendine uçur nevet. Rahmet. Yeni uçurlar karaydıgan bulsak adılın uçurken Şi Vayxan iki tuvatı men dılra bakı. Azırca bu yollamı Ravan kendine uçur nevet. Rahmet uçurunlarını tapçır balıq.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu. 174 Katnaş Sanat Radyosu. Ve 20 taratqı süpsi birlikte Tianşan'daki bostanlıklardan Koyulun karlıq tağlarıcı sozluğun Cungu Taklamakan'ın ayrılış Halkıra Ralli Musabıqısı doğrusunda haber verdi. Kızgın muhabbet bilen kelgüsü yüzünmüş. 2026 yıllık Eypov Cungu Taklamakan'ın ayrılış Halkıra Ralli Musabıqısı dağdığılık başlandı.
1: Kumluq çöl cazirelerde uşkanda yürüp, cilga karlıq dağladın halkıydıgan 2026 yıllık Eypov Cungu Taklamakan'ın ayrılış halkıra rally müsabıqısı dağdığılık başlandı. Şinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu, 174 Katnaş Sanat Radyosu sizni Cungu Taklamakan'ın ayrılış halkıra rally müsabıqısına yakından dikkat kılıp, cesaretli kişiler bilen seferdaş buluşka teklif kılıdı.
2: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğiz.
3: Donatkudun emdi aldım, sel toğuzup içkin he.
2: Dada, emdiysen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
0: Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla hakkıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz süptümüzde östürüm.
2: Bir buyruk bilenle tiyatr görüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel aile hakkıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz süptümüzde östürüm.
4: 3 yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianşan rəssisi xalqara çoğbasarğa yaqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 santimetr. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianşan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbəti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge seliş turğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğbasar Öycay Çekli Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
5: Uzun bu tüke bile bir yayı çıkmakalı.
2: Şu buna. Mandık. Mandık.
6: Dadu. Abdullah benden tüylükene bir içip vere, sınırım ben mənzir körpmeyen olaylı.
7: Makul yine canım dada, akam bilen bicam tülüm olay.
5: Bombaydı o balam, bek haterlik.
7: Makul yine canım dada.
2: Oy meyli bir içip vere, bir dem sergidep meyve olsun.
5: Onda diyen bilen.
2: Vay vay içip vere, içip vere.
5: Eh meylemse.
8: Ayy! Acep solkın!
9: Nimdiyen çıraylı!
5: Balam, gözüm açı.
2: Gel kısa ulan çocuğum.
5: Balam.
2: Gel kısa ulan çocuğum, kutkuzun lan.
5: Kutkuzun lan.
10: Ata anılar vəqədin kiyin qancı puşayman qılsanlamı ornığı gelməkdi. Kiyinki puşayman özünge düşmən.
11: Balınızı köyünsiniz, balınızını abdumobil tünlük edin. Dəri istin sırtkı çıxarğızman. 174 Katnaş Sənət Radyosu.

Avtomobilda kaşılı körülgende beperbalık kılma. Toğra bir taraf kılın. Agahlandırış belge tahtısını muvafık cayğı koyup, avtomobilinin xatardın agahlandırış çırgını yandırın. Yol boyda toxtap avtomobil remont kılganda, kendiki avtomobillerini agahlandırışını unutma. Avtomobildeki yolcularını bexatar cayğı tarqaqlaştırın.

0: Dodo, pesin soğuk çaydın azırak içeycu.
1: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içidiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.

0: hava almaştırış, uğulaş qatarlıq iqtidarları tuluq. Köşme öy şəraiti bərpa qilishni asosiy nişan qilgan bulup, ayillarda ali dərəcəlik avtomobil işletişini oylaşıvatqan istimalçılar aldın tallaydıgan bayraqlar SUV hesaplandı.
1: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp şıpta.
2: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: He?
1: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
2: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
3: Xeyka işimliginin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarga selindi. Kutunun eğizini assanızda mukapatlık pahaliyatki katnış alaysız. Brazliydin keltürülgen Guala'na koşturan. Xeyka işçimlikini içsiniz. 6 saat geçe royunuz urgup durudu.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosunu anlaş, yol uçuru beriş adetinizde aylansın. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunu anlaş cereyanda özünüzde nurgun akt özgürüşlerinin varlık kegellikini iskılısız. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu'ndaki yıkımlık avazlardan huzurlu. Mol mezmunlardan haberdar olun.

0: Hoş, kadirlik anuslar. Onda olsa anuslarının iki uçurlarını yetkizişine başlattık. Anuslarının uçurlarımı bek köpke bir baştan yetkizeyle. Beytov diyen gün uçurumuzu tapşırı olduk. Bizim bir inkas kılaylı hili kaldı. Yakken de maradiye çıkmaya atıldı o diye inkas gene. Abdullah Hoten.
1: Önce cephede 4 yolu çeşe, şonka, garbi yüze var. İli beya buraya kadar makaymıştık. Bak kızılca pek uzun kene, kadar taktığı. Bak hem bu mutlaka.
0: İli derya boyları diyor sizden ha Abdullah Hoten. Bu da sayı ayıtınız konulik olsun. Sayı ayıtkı bakan çarsel özünüzü tutuveli hep bundak. Ma ürümçideki cil oğan altınız nesel bir taşla hep bundak. He? Açtak yürüm o. Hem daha da yollarını körüp ben tuz tuzlup kaçım dişinin bombaydan bir böyle. İçil de ilgıcı. Koyunuz ne gülü var sayı ayıtkısınızı taşlamaydıkken sizcime. Koruldu yol havri, ittifak yolları, karsu yolları, koş yolun işte yollar avan. Maşalla köp, tuzlu çok, bir gün bu hava şunda yakışı edip. İzcan korla, evet, rahmet. Andın adırım ki.

0: Ma bir anons olsun, apamga nakş talep kılay degen dep, kendine yürügüm almemez degen nakşını apısı talep kılam da oy. Kızlık mı size? Başka nakş talep kılama, bol kuyup etsek mi kuyup bireyle. O yürügüm almemez degen nakşını, bu degen ayrılık iteyi de kaka vakti de kız dostluğa aman da soğuk kıldığa nakşı bu. Yürügüm almemez degen nakşını bu. Başka nakş talep kılama başka nakşı. Ona degen nakşılacak o. Memço bu yerde çoğu iş kim tutmayı mı kıran? Tukalla neymiş kısıran? Tukalla yok de. Ya onda olsa bir ayağın tep tamak yan. Onda olsa bir ayağısının ki onda mahallede mansınız vay teşkı mı deyip görürsünüz. Vay yakşı ya yüzünüz çoğu obdan mı deydi kıran. Sonra öy kirmem siz deplik yapıp kalsa meyli deplik kırsınız bir piyal çay koydu.
1: Bir yerde tep yolu süre lakuy çoğu aktı. Aşkı Ayıldım benim sizin şimal tarafından kaydırmıştım. Şimal tarafı çok şekil toplamıştım.
0: Oldu makul. Abdullah Hüten bir uçuruyorlar da. Ben başını tok sip koyup, tok çetip koyup, çıraylık oynaydığa yerlerini, tamık okşaydığa yerler okuyup kalsa, bak, Gülcü'deki anlı ustaman bir tavsiye kan bu sadip. Örümçü'deki Abdullah Hüten Gülcü'ye verip diken, Gülcü'de yakşaya oynaydığa yer, ben başını tok çetip koyduk yani. Tok, bir yakın tok kaçılıp duruş gerekken, onun çıraylık yer buluş gerekken, tamık okşaydığan buluş gerek. Yaxşı misle, Şin Yifa Kızılçırak'tan Huancan Kızılçırak'ça yolla Ravanke adıga uçurunu İmamcan evetipti. İmamcan rahmet. Yurt yurtadık almışlar uçurlarını mol mol bir yerip masanlar buldu. Tağdırını uçur karsak Sesi Mol'un ki aldı da maşallah bek cekteydi. Tağdır. Sesi Mol'un ki Ürümçi Sesi Mol'un ki aldı da maşallah biraz köpürekken. Yine yaxşı misle, riyasetçili meninki uçurum ne kesana. Azı karsak ha. Bizden çoğunluğa maçtak demek çıkansız o, bizden çoğunluğa maçtak. Ben asıl sen demeyim he. Tamak yapıp oğandın kim o, neç buluptu deyip soraydı. Soraydı. Normal iş o. Bazen de ömdak, doğuk olayım da. Bezil iş yakşı yaşamad. Bir aşkanlığa kırp sorsak. Tamak kımet de, neç bulke deyip soraydığını o normal iş o. 174 ahval ünke susak, şundak sözler koyayım sile. Bizden ağınlığımız kege vakti de he. Torumuzsa radyo anlaydı, hazır torbamızsa anlayamaz o kaldık. Şu normal radyo tınçığımız var bizdeki. Hizmet koysanlar bizim hoş. Bulup kalsak, ya kendim normal çıksın. Makul. Buludu. Rahmet. Muş yakşı görüp. Bizdeki muş programlarımızda anlayman deyip. Muşu kızgınlık bilen. Vakit çıkırıp. Muşu geplerini yazgınınızda biz bak hoş bulduk. Rahmet. Ma inkasını bizim devat kılı uzun buldu. Yeni bir yetküzeyli. Yeni bir yetkizeyli. Rahmet cümle olukken programlarımızın yaktırıp anlığınızda azıraq çıkmaya kas izdek, izdep sorap, izdek sorğını kığınınızda köptün köp rahmet.
1: Azıca yaksın
0: ses. Yaksın ses.
1: Mısırçılığın maraliyetini sanıp neyi ayıcı kilip.
0: Neyi kilip he?
1: Kalınır yüzeyip
0: Bopdu, bopdu, bopdu.
1: Bopdu,
0: bopdu. Sayaytınla könüllük bolsun. Yaxşı oynağınla. Yaxşı oynağınla. Etdigen bek yerik pet ketdiniz, etdigen aşlıq qıp qıldığa iş yox. Bardığa yavuz dağla deyib üz axırı üzünüz aşı jedel qıp yürüb aşağı apağılsapsız da tuqqanlar ne? Neydik tuqqanlar ne? Bopdu. Sonra tuqqunun zon mağım təsken.
1: Rezeki tut yolu süremez, şalak yolu körüke. Bopdu. Erttim
0: Болды, Дабазаныңки алдыда, Дабазаныңки алдыда машалла көпірек ке, деген офчерін Абдулла әпенді мәметіпті. А саяетке бағанда ұрықтық қалағы, жапасан байыл жүмі, ойя қапа, мая қапа, ояны көстіп ке, мияны көстіп ке деп. Сілім ұл кәгәсіләнің кі мәлік баға вақтыда, қандақ қыған, ашының ұтшылық, тәләп қойайлы. Әттігенді кәшкіше аңлаймын мән, әрқетім рәхмет демейсіз маңа, маң рәхметті әңдіп сәр бұл, ой рәхмет. Мәне әмсе, ләғмә оқшапты ма, деп бір ашқаны кіріп, ләғмә білән жөндей деп сізді шауқи. Мән дегенде қымай, мәлі білем да кіріп, көшеп шықтыңыз. Бопты, өзіңіз қылдыңыз де. Яқшымызды әріясәтчілі, мау, дабазаның ке, алды кейінді ке, ұлам, машылла, нормал, юрші ватыды. Саяатчылар мо көп кел экен деп жүрөлөп. Сизге макул рахмат. Андан мау. Хошнамның үйдә 3 күн болды. Амды ачла булды. Уны тогыр чуның амды. Sizin oyunuz mihman kemsi koşlanan uyu mihman kelsem de mihman varancının kıvetti de mi demeyi o nem diyor doğru düşünüyor bunda bir ya. Ya bu mihman geldi o vakit hazır bir doğru düşünüyor de. Bu muz kopap çikit meyalın ayılına. Aşağı kılına bu muz ha. Koşlanan uyu mihman kip kip varancının kıldı depmem de kapı oğan babam de. Onca ola bek varancının kımgan şu adam cıkı oğan dikeni birbirisinin gibini anlamaysa çınarak. Yakıp kalan da şu. Andak. Kambayla mı dakika? Maytar kuşa taşı öyle kaça içildi o. Az kaldı. Ya bir 5-10 gün ne olan bir şey kaldı aldı kendine. Atış, Tianşa yolları koşlanı yedi yollar aman ki hava uçuk yedi gavçur ne? İbo atış evet, tuttu rahmet İbo. Çentangcan yolları koşlanı yedi yollar avanken ildan edi baba avçoruz rahmet.

0: O işte ondan sonra da anlaşılan uçurdan alayımız ha.
1: Sağlarınızı sepah attı size. Ye bu teklimatlar kumlukunun bir ters kursa bu. Nerenin çıkıldı bir yere. Doğumlu 105 kilometre kadar yer tutuldu.
0: Onlar da.
1: Kılıp bir yerde ürümçüde mi kımet vermeye sürdüm var mı arayken?
0: Babdan da adam yok, arlık yırak. Bunda boğan ikinci o. Ben bu bir kızlık yakıbireye sizler geç işte. Dep sazcı Mahmut Cavuk şuraya yollaptı. Bir bala, yakşı kız balı olsa, toyamını kıvarsan bulattı. Dedi o, ben şu uçakta dükkan koşnamdı, olsun, bekçiraylı kız balı. Bana ekilip, bana gekildi o, dedim o. Dedi şu uçakta radyo anlaptıken, şu zamanla çıkıptı. Şu zamanla benim dükkanım o çıkıptı. Ben neydi sizge? Ondak gekildim, ekilip gekildim, dep. Hazır gıcı beni görse olayıp karab. Salam mı kınmaya işte bana da Kur'an'la. Kızlık şol diye de. Vapla. Hazır mı radyo anlatkandı belki mi? Ne demek ekle kekleme bunu onunla Mahmut'a? Açık ki vaddak can.
2: Ya o yüzden yok şöyle ama cansız oluyor ya. Mücadele yoruyorsun işte yapabilirim. O kendi kusura yaman tostu kestiye ama yetlerini kallar mı ayrıca çalıma ile onu tam olarak çıkılır.
0: Ublat
1: Kilonlu kilonlu maçetlemekten konduğunu kayarttı kıkıl kilonlu yollar şimdi kağıra
0: Teklemekten teklif kıldın az.
2: Koyuyoruz yetimi diyordun o gibi yol kayarıyor. Ha koyuyor öyle kendi yolu kıldın garibaylandır yolu yıkıldın yolları var.
0: Yaxşım sizler, Gulcu'da mihmanlar kaptık ya bizden oyge. Abi bir gün buldu. Bugün bir yer apırdığa işte çüştün ki. Neye apırışını bilmek, beşim bekkattı. Neyin sen taraf apıraydıysam, ula Gulcu'dun ki egen. Deydi, anlaştığa bir yakşarak. Dikki oyluğunuz doğru cuma hem de. Başta gülü Norat'tın, Oral Töpül'den kegellerini. Neyin sen apırıp mihman kıldık Allah bakken. O mu kızık şaçı, haşın golüğe apırıp. Ya kapamay siz ne kapasınız olakin tan hem de. Ma o gulcudun kegen miyim alı bak ya ürümçüge.

0: Şimdi tağlağa apağız yok ki yani. Duyak apasım o ulağın nispeten taz yığınlık bilinmeydi o. Nelelege apırıp oyun tükese omdan buldu ha. Sıla bir depiranlaşıyor. Ulcidik anlaşla. Sıla'nın ki bağınla yele o bağınla bay yele olsun de sana buldu. Ma anlaşımız mı hazır bilemeye kapta çüştün ki apamak ki. Xotan şehrinin ki medeniyet yolları yollar avan ki ablet Xotan taksi. Çorunaz. Ana eciri digen nakşini talep kılay digentim. Boldu. Yaşar Yalkun mao riyasetçimiz Yaşar. Turpan kapasına düştün ki inki. Turpan kapası o buldu hem de. O obdanın Turpan kapası. Belki yırak hop gitme ya. Turpan kapası. Turpan'ı verip bir akşam konumuz olmaydı o kıran. Hem de üçten kim verip lan yenip geldin ha yala bosa obdan bulam gideyim lan. Kaçkadı yol havru ma o Mingxin Goji Kızıl Çırak'tan Arslan Khan Kızıl Çırak'ça yola koşulun işte şuna Ravanke dep Mahmut Çan'a Turpan kapasın diye gelip bekçe koptu cuma yaşardın ki lan. Old yet tanlı uçumu Turpan kapasın dep de.
1: Yaşı mı o şurcan yolu
0: yaşı yaşı.
1: Dönet yola 216 geriye şişten
0: Arya Lüko da ha.
1: Şişten yol bölgeden Balgıntay sonuna yönlüsü kırat manga nereye de patlaş köp.
0: Dönet yola 216. yolunuzu.
1: Patlaş ben köp.
0: Balgıntay tarafı.
1: Kaç taraf var?
0: Makul, rahmet sizge. Dikkat edin.
2: Dostumuz, ulanımız, Loris Yaşı, Tarkır, Erkür. Da var. Yine de yine şey yaptır. Yine kapatımız buldu. Aşkallah olsun buldu.
0: İsmin dep yürüyün şu o ne oylap bıptı o açtıkırak yengeçe yege bek. Kandıkırak esem neyim tamak esem bula dıs meyle bir tamak yitin ha degen deklam.
3: O şiga kızır kol dedik yerden miyim Allah'ını tarla cekli biz okşaydıgan tınır kapır okşaydıgan tarla cenif tanakları okşaydıgan sana bir miyim akıbısın
0: lan. Ulan en kosuğu öyde tuyup ol diye hazır. Mençe ha? Öyde kosa hed obdan. Şimdi daha bir köyüde yerlerden de demek için de. Huanghe yolları koşuyormuş diyorlar aman ki sertemli bir gün aşkan mıdır açtı. Şansayını taz sağızıp New Yorkman diken içip gelir diken ben de bir ildanı. Açtı açtı sertem kırara uçuk. Bir içip gelseniz buldu. Siz işlişiniz ne bilettim ben ne? Yani he şimfo. Rahmet sizge. Sevli sizden uçurunuz da şuraya aldıkçı mı? Köptün köp rahmet. Yaşımsızlar riyasetçiler. Mence Şırıngo kapasın, tamığım okşaydı aşağıdan ayrılıp kesin. Şırıngo, meyli. Venke kapırıp da oyuncu koyun tükesin, deyip de hem de Venke kapırıp. Çoğunla o, çoğunla yasın can. Çoğunla, çoğunla. Ballar hop kıyıp kası o, su üstü bağıtısı. Aşağıdan kapırıp da oyuncu koyun tüp, işki koyunun pulunu tükü tükü benim kes buldu. Ablaca uçurunuz.
4: Ay ulan bak kalkan sıratı başladı iman kursunda. Yaşı ki. Ulan bak. Hem bina çıkıdı ki hem tamaklar muhsaydı ki. Ay şu körüklü de çıkıdı lan ulan bak kalkan.
0: Makul.
5: Dodo pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
0: Tonat kudun emdi aldım. Sel toğuzup şikine.
5: Dodo emdi sen bulamdı.
0: Vay tek soğuk.
5: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
0: Pallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı. Ben bunu anlaşıyorsun bize. Öyle gibi bilmem bu kege vakti bir ançı mınçı suyuk selen. Bir lagmen, madak bir neslen itip koysanla bulmam dey. Şimdi bu kalıp konu tatil, tatil öyle az kaptı da kırgandı. Bizden dükkana kesin, saz yiyip yermemem de. Bakın bu cevap çırıyor lapsız. Buldu. Abdan buraya çıkmadık o. Böyle. Çoğunluk. Bağcılan aylandırsanız mı bulduk ya cuma arası? Bağcılan. Su üstü bağcısı kapatsanız. Anda ola ki. Şimali dostluk yoldan. Lekin sel pulun yanınızı çıkarak sevilasız. Şimali dostluk yolları dedin mi şu? Seybotu, maşına vazırık yayıca yollar avanken. Ken kosak olayla ken kosak. Dep söygü uçur yollap siz. Kaysi şıkı dediniz. Ken kosak bombağa içtim birini dep. Onun için ken kosak olayla dep. Ahırga kuş koymam siz. Yaxşım sizler, riyasetçiler. Mən dadamla ilip, hazır. Yüzdeki tıkkallarının uygu mağdok. Yol boyu paranlaşıp, şunda köngüllük mağdok. Bir yerim saattek vakit getti, bir poğuça. Hazır az kaldık menzilge, be köngüllük olduken. ödükülə bilən

0: kaynıyor. Karbonhidrat oluyor. Hamle yaparken kuzu sıra aldın. Karbonhidratın yok. Kuzu sıra aldın. Maçın sen çok öyle kadar yapsın.
1: Boldu boldu. Yalnız can yolları koç deneyen yollar avanken. Rahmat Eldan adı baba.

0: 还有嘞，咱们这处理完就发现十四幺顿，咱们就十四幺顿买些酒杯干嘛用？
1: 不的嘛，哥。
2: Tamar seni hoşi dekar, tamar ata.
1: Korugumangan Abdumobulla köp miken dep köp emes. Yol uçuk şunaqtım yeni bir qar ütəyli. Oyan programma kirishdim burun bir yol ahvalını körüp atken. Hazır qarsaq mavu Ürümçi Lopnur Yoqur Surat taşolunki hazırkı ahvalı ya. Hazırkı ahvalı umdan ke tosulğan birin bölek yok. Bütün leniya boyunca yol uçukken. Hatırcam mansınız bulduken cima. Uçukken yol. Abdülkerim efendim uçurunuz.
0: Valla şuna uçurca tuttu da aşığın geri taşlar aşığın taşları sayılı maşilla. Hangi köpümez yolur olan.
1: Makul buldu. Rahmet bega uçurunuzga. Köp rahmet. Yaxşımsızlar, riyasetçiler. Mavo, Beijing yolları koş yolun işte yollar avanken diye uçur ne? Patime evetken ne buldu rahmet kan. Kanınız için. Yaxşımsız. Çin fonlu koş yolun işte yollar avan. Buldu makul. Rahmet. Ooo, mavur anlık sosumuz muhabbet de bir muç derslerini yiyiz gitmişiz. Bek ayacan go, bre, hoş alınarlık iş oldu mu? Hoş alıkınız olsa ortaklı çaylı. Yelken de yolu süreyim, katnaş vakası oldu diki kızıl çırak. Katnaş yoğun atıra tokşumam kırgandı. Şuna oldu diki kızıl çıraktın 4. otur mektepteki kızıl çırak arlığı diki yollarda katnaş bir kadar ravan. Şopur ustamlarının önümlük faydalanışını ümit kılım edip. Kep de uçur yolu kanka ne? Buldu. Daha şavuşumur yolla ravan diki uçur ne? Bay Raziye evet. Rahmet Raziye. Dostuk canı bir yolumu koştan yer yollar avanken ildan ed baba

0: Ürümçi etrafıda östendi su ekip durduğun mıdak yeşilçilik yele bağımıdı o balla olan berip daskan selip dedi aşağıya daskan selip mıdak nimdekte ama şimdi nimdekte mıdak ağırlıkı yaylaklığa mıdak daskan selip çördep oturup ödeye bakan eslerini yapıp yedigan çö topu da oturup yedigan açtık yap gelsek oldu dedi. O nimdekte aşine vay vay deyip nimdekte bir nimin nim kılıç deyip o aşine Kaşkadi yol haberi mavo kon avat yolları yolla koşuyon işte ravanke diye ufçur ne vay jatin evet kenke ne oldu rahmet andın bir bo sınav uçurunu tapşır olduk daha bazen iki aldık yolla hazır hazırak tosluptu maşallah sel köp dedi sayı açılam köpke karganda he daha bazen aldık yolla da aptomobilla biraz köperekken dala tamıkı dedi kandı dala tamıkı dala tamıkı yemek çıken he ürümçünün etrafı da açtık östen suya yıkıp durduğun işki taraf karyakaşlık etraf sel yeşilçilik andın mal çarvıla etraf da mıdak boğan andın birden otasıl çivin talap ketmeydiğin yala olsa tavsiye kan bozanlar deydi demişim şuğu o dala tamıkı yap mıdak birden tuğan dikin birden tuğan dikil çivin talaydıken o çivin talap gittik dala tamıkı deydi o dala tamıkı demem de o ne dedi makul makul şu isim kemme yok
1: yok canım. Yaşı
0: mı? Yaşı
1: mı? Yaşı mı? Yaşı mı? Yaşı mı?
0: Ne? Dalı tamıkı yiyemez demek ki. Açtık yava mı? Dedi. Onda ya öyle. O hazırının yüzü de bardağı açıp kıyıp kalsa. Vaytan. Şıkılıp. Yüzünüz. Anlaşılar da bir baksın ki ben okumadım. Ben onda geldi ki. Dırk ettim lan bir bakan. Aşı kızım. Zaday dalı tamıkı yiyemem de. Dostlardan tol anlığım da küçük vakti da ya. Dostlardan tol anlıp biz dala tamığı yap geldik. Dala tamığı yap geldik dedik ki. Apaşta yek apamadınız dep makul dep. Apağan. Apırıp şunla değerli kılıp apırıp yege. Öyle ki küçük gelemini silip oturup. Başta birden de çüm yıl talap gidiyken. Birden çüm yıl talap gidiyken. Bir yakı karsınız öyle ki kalı koylarının birini bilir ya etrafı da açtık. Aynak. Yıraktım da yıraktan karsınız yap yeşil. Şimdi obdan çıraylık görünüyor bilen aşağı gibimde daskan sepimde oturup yıkayımdan karsanız unçu olamaz. Aşnak. Aşta boğan hep çoş. Aşın deydi o. Şu aşta bir yerip yap gelmek çıkıyor. Ademle mi kızdık de. Bir çıraylık üyü var bulmuşsa. Bir çıraylık. Şimdi azadı muhit var. Mesela şu. Bazı bir şu daskan sep tamak yavatkan aşı yerlerge. Do karsanız a mehalisi de ki yeşilçilik kimi yetmeydi. A mehalisi de mence unundun, mehalisi unundun çıraylık. Mehalilere. Uyak bağmaydı mesela. O şey verip, o şey gidi askan sep. Oltum da, gelen töpsü oltasanız, astanız, bu nesle pit git bakan mı da oltasanız, aynak. Putunuzun sunup oltıraydısınız dehi. Yıkıp oltıraydısınız dehi. Aynak, hepsiz çıkılıp. Adem yok ya da, çivim yok olmaydıken, muştoğusta ilim. Adem yok ya da çivim mi yok? Çivi yok olmaydı ki adem yok ya verip oturup ekme. Yarım saatin ki kançılık çivini oluşturdu ki sizge. Adem bağlanamadan buldu çivinci mi? Çivi yok dedi abi. Çivi yok ya ne adı bakın tanım dokumadım ben. Çivin yok ya. Olsa sen bak ne sen hiç çıkıp karanlaş. Yok yeşil yaylakta. Birden oturup ekme. Birden lan hiii. Geldi birden dil geldi o çivin. Ne adın tep geldi onu kullanmaydı o. Sayılı sayat kılıç sağlamlıkı mı paydası var mı ne? Benim ettiğinde beşim ağırıp kopup diken ben. Teknim akan kumluğunu bir ayılınıp çıkıp beşim sakıp kaldı. Ettiğinde savadaşlarınız var mı o? Dip yazsam oyunup bakay dip de oylandınız mı? Oy niye de yokken emes mi? Niye de? Niye de yokken? Mavo toktuk maçında özemeydiysen beşim kaymaydı. Arka doldursam beşim kaydı. Neyim alametlerdi bu? Dip sorapsız. Aşı bir materyaldı. Bir okuğun onu. Adem meydige vakti de ama diktiniz bütün nesillerin bir yolu bulup bazı beşiniz kaygınlı mı belki beşinizin kaygılı mı koymaydık ama da ahval buluşu mümkün. Kendi ortağa vaktinizde toktuk maçında lan beşiniz kayamda. Bu kanda işte. Adem payda bulsa çivim tam payda buldu kendi yemekçiye de. Doğru ha. Adem basılım çivim payda oldu. Şunu kırgandım Adem çivim.

0: Ungi salbek yiqdi. Chivin ya adam gibi kam rahma. Chivin cho. Şu, siz meyran kapsız ha? Odan basıl chivin peyda oldu. Kanda işkin tan.
1: Yolu şuraya alacağım. Sayı yolda maşinle çıka. Şumalın gelukta. Her bir çöker kaçtılara köşmanın ucunda.
0: Ya makul. Abdülhelil. Çörün olsun.
2: Rüzen acılığında şu. Su üstü bak üstüne o. Şirinki şu.
0: Ah, muhim yeri kelgan chaqda birdan bo'pti. Vau, dog'on gaqib ketib qulomidi. Sayib ota qizil chiroqda mashallah sal ko'pga degan uchurni oblat rishcha yotibdi. Antarktikada chivi yo'q deb, to'g'ri, so'q qolgan ekan. Uyadi yo'q. Ondan savli uchurni topshirib oldik. Bo'ldi, rahmat, rahmatchimo, rahmat. Rahmat. Anda mavo davazanın aldık yollarda maşallah biraz köpürek gen. Şerki aylanma koşuyorsun işte yollar avan gen. Ben hazır Könen Gavcağı çıktım. Yollar avan deri var.

Ninjam müşür yıllap değil o, yap yeşilçilik yerlerken subay yerlerdi. Aa, tekli makamdan otturuk verip bir dem otasınızın payda olduk ya neyme edip. Şu men mi şu, şuna gayren şu. Xotan şehrindeki halık yolları yollar ravan ki de gavuşçurna oblet Xotan taksiye verip de. Ey karanlama, maşinin kaynatı yok, teyyar çöptün birini. İşçi vatı da bu, bek purap gitti. Güzel dikkat kıpaydancı mı yine? Tükürük etmişsin olsun yok neyse. O şu teyacı öpün çilapla mı ondaki taksiyi çıktı de ha? Oo.

0: O qayt qayt sorğunuzla alıcımız mənmo bilmədim o östəndə sula iqib durğan yop yeşilçilik ondaq dasxan sep oltırıp raylıq kişilər tamaq yigidək ya ürümçinin ətrafında. Onda yalını bildiğallar yok oxşaydı hazır hiç kim depemedi. Tiyan Şan Gunyar'ın aldığı da maşallah biraz köpürek durdu. Dep Abdullah uçur yollap ses. Rahmet Abdullah. Hoşunda olsa tümende biz Örümçer'in ki kelgüsü üçgüllük havara yakbalı bir dikkatlik bakaylı. Örümçer'de bugün gündüzden keçik içe hava uç, hava bulutluk bulup kiyin içildi. Temperatura 18'den 27 Celsius'ya grazıqçı. Ete hava uçuk, temperatura 19'dan 28 Celsius'ya grazıqçı. Muşayın 31. günü kündüzden geçik hava uçuk oldu. Temperatura 19'dan 32 Celsius'ya grazıqçı oldu. Dikin 7-8 bal etrafı da şamal bakken, boran bakken. Yaşımsızlar, riyasetçiler, pravını. Elektronluk pravıla mağaylı basınız oldu. O çokum kağaz pravı yine uzun buluş şart emez. Mavu kaşkağı berip olup pravosunun yeni yok geldiğini baykaptı. Şimdi onunla ansırıp getip de ansırman. Elektronluk pravı var. Cavga 12.123 dege update arkalık elektronluk pravını çıkırıverip şu arkalık meneğiyle versiniz buldu. Yine mandak yanılıp durup anlısak teyye açıp ançı pırmaz de ablet kutan taksiye teyye açıp bak pıraydı ha. Teyye açıp pırayamamsız mı siz? Sen kendin su üstü bağıtısı kırıp mangal leniyede maşallah bak köpken diye uçurunu men cevap atıp da. Onda ye yok şunu deppen mi dok bizden isimiz kendi de edip alt yet tanıdık uçumuz uçur yollap da. Yaprak mı şu uçurunu yollap da cuma şu talepsel yokur ki. A eriktik su yakıp durduğa ye diye yeni çıkırıversiniz bulam da. Eriktik su akmışsın bulam da aşını. Aşını çıkırıversiniz andın bu dalı tamıgı yaydığa yerler hili köp. Aşu navat çukum su buluş gerek şaldırlap ekip durgandısınız. He elikki uyalıkın sel yırgarak. Neçilik vakit men ko berpak mıdım. Sen gişen deyirgan bir yavatı o su ekip durduğan. Aşa kanda ola uyalık berpak uçı bu vahup gitem o. Anda Yusuf Cansı'nda uçuruğunuz tapşırı aldık. Bunu kim bir çöndürüp koyamdık Yusuf Can? Hem bu yer hazır çöndürüp tutsak vakti selcik edirken. Korluğu manga yolun akvalı kanı uçuk İlyar. Yol akvalı şunda yakşı.
1: Düşenizi kapır. Eylik Gonya'nın şu uçuk tırattı başta kaylık sıra yolun bekanda. Oturup alıp çıka tavuz. Aşağıda üç tane su akıttı.
0: Yok bu yerde.
1: Aşağıda dörtlersin çırmak. Üçtik keşi oğanda arayarız. Aşağıda bana iki. Örümçünün.
0: Ve Ali Mehmet kuaklarınız insanız ki kapta sizden ha? Şavkı ya? Aşı vaktlardı ki geplen devat siz hazırsınız.
1: Mamız duşanızı kapatıp kent falan. Çok sekre yapı şey. Uyuna duşanızı kırıp mutayız oğa.
0: Uya sekre yıl olmayı da hazır. Alın bir yapıcı oranız.
2: Beytin şu diyeler bir yolu almış olan stratejikler için ben mutayız diye mutlaka. Aşı çıtırlan, çiçek, kava pişirip, ye kaçı. Bu atkallar pek çok konuş olman stratejikler.
0: Ben muşu bana da yine dep koyalı ama o aşta dalı tamığı yavat kalla. O ehletler onlarını pakız yıkıp ekip tanılacım o. Aşağı taşlap koyup gittin kallam bak ya ballağım terbiyen yaşıklayla meğer içimdikini botluk su olsun. Ya ki ma o asa sendeki de kaplık yemeklilen apırımız o. Sol yağı kaltılık yemeklilen cıkarak apırımız. Ehletlerini pakız tiyerek ekip tanıla. Hazırak mansak ehlet sandıkları bağ şu yağı taş versek buldu. Aşı yaylaklığa şu çıraylık menzirlerge Pütülle taşı bitiplam, karınlığa yoklam, peşanlığını kıyıp getiği verdik enzile. Hem de tabiattin içinde yakışı huzurlandık, hoş bulduk. Ehletlerimiz ne ki değil? Yakışı mesela, ben hazır Teknik Bakanı'nın ut dursu da. Kuşağının hotengi mangan yolda. Dep mutallip cevap çürüyorlar siz. Buldu. Dikkat kıkmayan da olsa, aram ilişkim dikkat kılın. Yapat atıp siz. Meydan uçuda aşındak deryadek bir yabakken. Yap yeşillik, şipin hava çıkırıp diken köygen. Rast bağ mıdır, ben de bağ oran edip. O şu, o digen şu aşağılık sengişen dige yaşıdı. At şu ağudu bağıt diye de Nisa Gül'ü çırıyor lafsız. Ürümçü dike anlatıyoruz Ürümçü de.
3: Tamam ki ağızca dokun etken etrafındır. Maşını sevke tutmuş yok.
0: Makul buldu, rahmet. Donkhan sıçan etrafları da maşallah sel köpke elikken tutmuş yokken. Maşını setvetip, bir yeni maşını iyileşir için. Onun için o kadar 4S dükkanı bahalı deyip, kısınız mı o 4S dükkanınki yüz almaydı o maşını. Yeni şu aşı, ikinci kol otomobil ticaret ile şuğulundugan, 4S dükkanı ile hemkarlaşkan şu şirketler var. Şulan çakırıp ekilip, sizden başlığınızı bahalı deyip, pulu sundurup, onun inkin, anda yeğen maşınınki puldun, siz söyleyduğun, satkan başlığınızdan pulun çıkırıp deyip, bunda hesabla verdi, adi usulu. Üzünüz satsınız mı? Okşaş. Hem de kıymet ederek, yakışarak bahalı satalayım mı? Dip karşınız, üzünüz seten. Yak bol de avarçılık deyip görsünüz, tötes dükkanlarına bahalı deyip, onun inkin, yeğen otomobil seti varsanız mı buldu? İkisi, asasendikdek bir iş bu, çö. Andı yine mavo yolu çorun çıkarak bireyle anlaştı her kaysi beleklerine. Donkhan Sian'ın ki teşhidiki dükkanlarını aşkan mıydı? Dip gülüm yere. Aşkan da şu etrafı kitvatkan anlaştılar ya komisa şu dükkanı içip radyo anlaştıkan anlaştılar. Donkhan Sian'ın etrafıdaki dükkanlarını ki evvel nerede neke içe aşkanla mı ya ki aş mıdanla mı? Uçuklu değmem inatçı. Uçuk cuma. Uçuk kırsanız buldu.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlavatkın onlar 174 Katnan Sənət Radyosu'nun üçlük yollarımızda biz zemra programısı. Programımızda Ahmer White un zavutunu kollab kilovatka istimalçılığa minnettarlık bulduruş ve istimalçılarının sağlamlığı için devamlı tırşıvatkan Ahmer White zavutu Allah'ı talep kılgan. Şiltik bakalarının hemiz maktaydıgan dost buraderle birbirge tavsiye kıldıgan İsil Abdul, Fıkı Abdulları programımızda Allah'ı da talep kılgan. Badava yolları şunda ravanken yeşilçilik yaylak ba yada kala koy kala batusa koy kala ba yada de çivin bulut de edip şu kala koy bomusun peyda oldu.

0: 107 квадрат метрлықтын 158 квадрат метрлікчі болған 5-ші аулат өйінің пайдаланыш нисіпті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшаш көлемдікі өйге селіштіруғанда мекмахана күллікке текімі жоң, ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек өлі Чоңбазар өйжай чәкілік шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы номері 2025-650-102-00-565. 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara Çoğbazarğa yaqın. Öyünün igizliki 6 metr 30 sm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılıb alsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqdən 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlad öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş köləmdiki öyge siliş turğanda mehmanxana güllikke texmi çoğ, yataq öyi texmi köp. Təfsilatını 0991-25-5 telefon qılıb sürüşdürün. Şinjan İpek yolu Çoğbazar öyjay çəkliş Şirketinin yeng öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlavatkınla 107.4 Katma Sənət Radyosu'na uçuştuk yollarımızda bu zemra programımızı. Sadece bir video verip kesin bir yük maşınsının ki küçüktük. Bir yük maşınsının ki kendine bir kaleye yokuşaş, bir pakır edilen bir nesini sangılıp isip yaptıkken şu sebepte ama kendin kivatka abdumabullah'a da onu nurkay tep, çakın tep gözüne. Normal neydeş tesir etkisi de gözümüzün açanmayı atımız fengvan dedi. Bu özüyle özlem isip yapan nesiken bu. Bir kaleye dek bir nemine ya. Bek çakın dedikken bu. Cinin yolları, bəxt yolları tərəfi qarapmanqanda yollar avan gəyədi gəv üçün Abdikerem əpəni məvətib davıldı. Rəhmət. Dava yolları üçün da avan gən söygün uçarı. Kəli yokən sizdən uçurunuzu tapşırı aldıq. Rəhmət sizgə. Şahı sizdən uçurunuzu tapşırı aldıq.

Ғулжина аясы ташиолы төр командалық штабының али инженері Ливей нөвәтті қатнаш бейхатарлык әсләләлері, машина электр үскенелері, күзітеш тезгілләш әсләләлері, әкелі системісіні құраштырыш, тәңшәп сынаш қызметінің мас қарамдә ішілініп атқалығын тоныштырып мұндақ деді. Көрік, тонел, йол юзе, қатнаш бейхатарлыки, машина электр үскенелері қатарлық құрылышларының әммісін тамамлап болдық. Birleştirip tanışış ve sınaş hizmetini ela süpetlik yukur ünümde tamamlap, devlet yolu 577. liniyesini 6. ayının 30. günü pütküzüş nişanı üçün devamlı tırşıvatımız. Devlet yolu 577. liniyesi Cın Gulcın ayası taş yolunun umumi uzunluğu tahminen 92,5 kilometr bulup, koş yönelişte 4 optimobil yolu ba 1. derecelik taş yol ölçüm bu içi yasılı batıdı. Tör kuruluşu tamamlanğandan keyin Eli Derya vadisiga kirip çıkıdığan ikinci asasi taş yolga aylanıp, Ürümçiden Gulcıga bardığan avtomobillik musafe tahminen 90 kilometr kısqıraydı. Bu taş yol yana Kansay tabii apet köp yüz berdigan rayon bölgeden aylanıp ötüdigan bolup, yıl boyu bexater ravan yol yürüş işqa aşırıldı. Yakında devlet yolu 30. liniyesi Leyungan Qorgas yokur sürat taş yolunun Kumul Tuyuk bölgeni özgertip kengaytış kuruluşunun 1. toktan bölgedeki 30 kilometrlik asasi liniyedeki yolga asfalt yatkızılıp tutaştırıldı. Keyinki kademde katnaş bihaterliği eserleri kuruluşu baskışı kırıldı. 6. ayın 30. günü kuruluşun tapşırış, tekşürüp ötküzveli şerteki yetiş mölçerlendi. 1. toktan bölgenin tör direktörü Wei Shu Peng mundaq dedi. Yolga asfalt yatkızış yarayanda Beydo yokuru inikliğe orun belgile sistemisi, 3D rakamlık yeğitiş teknikisine kan kölemde kullanıp, yol yüzünün tekşilik derecesinin ölçemlik hatalık farkını 0,5 mm içinde kontrol kılıp, kuruluş ünümünü 40% östürdü. Devlet yolu 30. liniyesi Leyungan Qorgas yokur sürek taş yolunu özgertip kengaytış kuruluşu, nöbette memleket boyunca bir kıtımdalı özgertip kengaytıldığan musabisi en uzun yokur süreklik taş yolu türü bulup, Bu Şinşinşa Kumul bölgesi, Kumul Tuyuk bölgeden ibaret iki türden terkip tapkan. Umumi musabisi tahminen 537 kilometr kelalı. Özgertip kengaytış kuruluş arkalık, hazır bab olgan yokur süratlik taş yol, koş yönelişlik 4 avtomobil yoludan 8 avtomobil yoluğa kengaytılalı. Devlet yolu 218. liniyesi Narat Balgontay taş yolu 1. toktan bölgedeki Bayırtı Birinci numurluk pavukuladı çoğun körüge kuruluşu nek meydanı da körük seliş maşınısı, kran katarlık maşınla uda meşgulat kılıp atattı. Murekkep yer şekli ve teknikli kıyım mesele aldı da kuruluş etirti kuruluş layihasını sicil alalaştırıp, ötkelge ucum kılıp kıyıncılıklarını yenip, kuruluşun tertiplik olgu sürülüşüge bütün küçü bilen kapalatlık kıldı. Birinci toktan bölgünün tör muavın direktörü, Gavlalı 1. toktan bölgünün bütün liniyesinde körük tonullarının ilgiligen nisiptinin 77,2% ki yetidigallıqı. Nöbette kuruluşun 85%'ın köpüregi tamamlanğalıgın tonuşturup mındaq dedi. Nöbette körüknün lım tahtalarını orantıp, körük üstü kısmının kuruluş meşgulatını kıvatımız. Narat 1. 2. numurluk tonulunu bütünlüğe tutaştırıp olduk. Hazır tonulunun koşumcu eserleri kuruluş meşgulatını kıvatımız. Devlet yolu 218. liniyesi Narat Balgontay taş yol turunun umumi uzunluğu 215,4 kilometre yakın bulup, koş yönelişte 4 avtomobil yolu ba 1. derecelik taş yol ölçüm boyunca yasılı batıdı. Bu tür pütüp katnaş başlanğandan keyin Eli Derya vadisi bilen Bayınğulun oblastını tutaştırdığan kolaylık yolga aylandı. Xıjın nayesinin Balgontay'dan Künes nayesinin Narat kışı boğan avtomobillik musafe hazırkı 5 saatten 2 saatten köperek vakıtka kıskıraydı.

0: Bahar yolları koşalım işte yollar avan kedi ya uçtanı gengö balana vertip lanı bu kaçam karnına uçtanı.
1: Güzel bak kadar kafalarınız yoksun mu
0: yoksun ben sen silahın
1: nerede koşuyorum işte bak avan kedi. Bizim fuka dikiler açkamıdı ya damağımızı.
0: Uçuk uçuk. Uçuk. Fuka uçuk değil mi?

0: Bu nakşını tunca erkettim alganda ben. He, Efren, açtı ama. Ondan sonra hazır mı esleydikken sizde he? He, bak de. Esle verin ama dedikken esliginizde çandırmayı eslen. Galibiyet yolları koşuyorsun işte, yollar ravan ki erge uçlarını gengo balana verip de. Eslamat kalıgınızda çandırmayı eslen demek ki Efren. Nimde ptik edebin başkanlıklarımız Eren Kamsın. Her kıytta maç nakşını alsam. Torup men her günü seher degen nakşı var. Tuncu muhabbetim de esleydim dedi aşama şuan dep koydum. Eslamat kalıgınızda çandırmayı eslen dedim. Halık Partisi Huanhe yolları yollar ravan ki erge uçlarını Abdülkerim Kamer verip de.
1: Halık Partisi etraf yolları ravan uçlarım.
0: Makul buldu rahmet. Galibiyet yolları koşuyorsun işte yollar avan ki ne? Galibiyet yolları, gengo balan uçları. Kıra uçuru egen bu sanla dedi. Ayır durum tırette ama o ücret turatkan taksi şopurda sıla olsa kıra ahvalı kanıgarak. Anıma poiz stansı etrafıdaki kıra ahvalı, koço nenze etrafı ve her kaysema sol saray etrafları kıra kanıgarak vardı. Kıra uçuru egen bu sanla dedi. Saat hazır 14.28 öte bu vakit kıra taz obda vakit bu. Siz neler yürü atacağız kıra yok.

Hoşuna sağlık ustanı ki uçurulur gendi amlı turda dikkat kılmız. Yaxşımızlar, ya seçiler, minin sualım o pekatlı karımdan la etkenin yakı edip. Sizden başka uçurunuz kemep de. Moş uçurdun başka uçur yok. Kağına o 4. yolu uçurken o. Başka uçur yok ki acıma.

0: ياتاقلىق ئۆي ئاساسىي كاپالەت، تۆت ياتاقلىق ئۆي تېخىمۇ ياخشى. تيانشان رەستىسى خەلقئارا چوڭ بازارغا يېقىن. ئۆينىڭ ئېگىزلىكى 6 مېتىر 30 سانتىمېتىر. ئىككى قەۋەتكە بۆلۈپ 3 ياتاقنى 4 ياتاق قىلىۋالسىڭىز بولىدۇ. تيانشان رەستىسىدىكى 107 كۇۋادرات مېتىرلىقتىن 158 كۇۋادرات مېتىرلىققىچە بولغان 5-نچى ئەۋلاد ئۆينىڭ پايدىلىنىش نىسبىتى كۆپ بولغاندا 220% يېتىدۇ. ئوخشاش كۆلەمدىكى ئۆيگە سېلىشتۇرغاندا مېھمانخانا گۈللۈكى تېخىمۇ چوڭ، ياتاق ئۆيى تېخىمۇ كۆپ. تەپسىلاتىنى 0991-25-5 تېلېفون قىلىپ سۈرۈشتۈرۈڭ. شىنجاڭ يىپەك يولى چوڭ بازار ئۆي جاي چەكلىك شىركىتىنىڭ يېڭى ئۆينى ئالدىن سېتىش ئىجازەتنامە نومۇرى 2025-650-102-00-565.
1: ئاپتوموبىل ئەيدىگەندە خېيكا ئىچىم، روھىڭىزنى ئۇرغۇتۇڭ. بىرازىلىيەدىن كەلتۈرۈلگەن گۇالانا قوشۇلغان. خېيكا ئىچىملىكىنى ئىچسىڭىز 6 سائەتكىچە روھىڭىز ئۇرغۇپ تۇرىدۇ. Heyka, içimliği.
0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğ bazarğa yıqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bölüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisidiki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-nci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge selishtirğanda mehmanxana güllikke texim uçoğ, yataq öyi texim uköp. Tepsilatini 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şinjang Yipek yolu çoğ bazar öy jay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Dada, yeniden sitiw alğan 5 jaylıq telefonuñız peyzeken go, ekranı mı çoñken?
3: Elbette, Şinjang Telegraf şirketinin devletinin 4 xil tuluqlımızdan bahraman bulup 5000 yuandan artıq pul tejep qaldım. Konu telefonum numu pulğa hesapıldı. Yani tehe telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
2: Telefon almaştırmakçı bulsanız Şinjang Telegrafını tanlan. Ezan hem köngüldükinek telefon seti alalaysız. Ailedikileriniz razı buludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret zallarına verip mesele sorap becer verin.
3: Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarını işlengen devletinin işlep çıkarış keşfiyat patriyat hukuku erişken orman kuvvet halkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız orman kuvvet halkını işçin. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet, orman kuvvet talkını. Patent numarı ZL-2021-11-3047-6.
2: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
3: Donatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
2: Dada, emdi sen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı. Navay usta, nallarınız ecep sınıyıp şipta.

Yine anlaştığındaki uçurulara bir karayla yaşımızlar, riyasetçiler, davazanı aldık yolla bu uçurunu 6-7 anlaştığımız yolla getirdim. Maşallah hazırlık köpke tuzlu şehval yok gecim alık gel. Maşallah köpke ne davazanı aldık yolda. Onda kuzu taksi şop, taksi şoförleri mi uçtan kırıp kalan bir gel. Kerem de alaydı bir vakaya çıkan vakti hem de taksiyelik kuzu şapırat arkalık şu taksi şoförü çarçap yaptı mı bulaydı gen mu ya ki kanda oğan degen nesle ispat ilişka ispat ilişki doğru kip kalsa hem de şu aparatlarını kendine gendirip görüşü mümkün küzdüm. Halık yolları yollar avanken, Cunsay yolları mı yollar avanken degen fıçırını Abdullah evet tuttu, rahmet. Meydun Nello yollar avanken degen fıçırını Abdurrahman efendim evet tuttu, rahmet.

0: Beijing vakti saat 15.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.

0: 베이징 왁티 사엣 오날때
1: Örümçe şehri Suüstü Balçısı'nın yenidiki Celi Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metre geçe 5-6 kavetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Meblağ Siliş Terakya Çekti Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
0: Hayatınızda bazı kişiler Bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıdı. Ya ki sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, Minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
1: Bu programını Xotan şehri Qarqash yo'li 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlıq Yağ Zavutu alayda talep kılgan. Telefon 187-0903-33-37.
2: Oy, tamakını baş götürmeyle yap gettiniz bu.
3: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti batıdı dese.
2: Kaysa onda tamak iti atkallığını bilirdiğen siz.
3: Bereket unurdu şu. Untikisli Bereket'nikin ekranında kulukum ısındır vetken tursanız.
2: Bereket, öyünge ilip kert digizliğini yanılı Bereket unu.
1: Bu programını Tianşa rayonu Xalıq yo'li 55-ci numarığı caylaşkan Jinkang Jungyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümü alahide talep kılgan. Jinkang Jungyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümünün orni Ürümçi şehri Tianşa rayonu Xalıq yo'li 55-ci numar Yidu Mihman Sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-ci qavatlarında. Telefon numarı 177-267-80-531.

Қадәлік тосла аңлау батқыдан лабыр 107-ді тұтқаттан санат радиосырын бей васта аңлытылы батқан күлгіншіла программысы. Қадәлік тосла әмдері қытыңла программымыздың мұхаббатны елкен қылып, өсіп кетілішке ярдан бері сәйіп сұры болсын. Dostlar, bu demeliş məzgildə gülğünçülə proqramımızda muhabbətini yelkən qılıb ösüb gidilişki yardan beri yürüşlük məxsus səyibisini orınlaşdırıb, Çigra rayonudaki oxuduqçılarının dəris mümbirdə yıltız tardıb, xalıs töp qoş işdək, qəliblərini ilidirgan hikayelərinin çonqır heysiyyət bilən bayan qılımız. Bugünkü proqramımızda Çigra rayonunda 38 yıl yıltız tartqın yezi kənd oxuduqçısı, bay nahiyyəsi, meçik yezlik ümit başlanmış məktibidiki Bahargül Yasın müəllim tanıştırmız. 19 yaşında Mumbar'a çıkan şu günden başlayıp, o kaydı Yezikent Mektubu'dan ayrılıp bakmadı. Tianshan etikedeki 3 çekil adıgan dairiz Mumbar'da o ömürnün 20'nin köprakini şu yerdeki balılığa kaldırdı. Hem de istansımız muhbiri, Renşin Cenah haberini alaylayı.

0: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp şıp da.
1: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
1: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızın.
2: Tamak etken de, Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu işletin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz, ilmi tanışılıp, terkibideki natri azaytılıp, kali tuluklanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz seti vağanda Cungu tuzçılıq qurohi işləb çıxağan tövən natriylıq tuzunu tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dükallırdı setilidu.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Toğnatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Pallop içi dığınınız, yanıla, pesil soğukluk çayı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Slow Shooting Atletal'nın 6.0 Plus nusqisi toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
1: Saat 8.20'da Slow Shooting Atletal'nın 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Slow Shooting Atletal'nın 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber da bolalaysız.
3: Saat 11'de Slow Shooting Atletal'ın 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki icariyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
4: Saat 12.20'da Slow Shooting Atletal'ın 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cugulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılısız.
5: Saat 14'de Slow Shooting Atletal'ın 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Slow Shooting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çabısı itib alalaysız.
6: Saat 16'da Slow Shooting Atletal'ın 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ilgilik tikleş hemrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Slow Shooting Atletal'ı yardım verdi.
7: Saat 17.20'da Slow Shooting Atletal'ın 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
8: Saat 19.20'da Slow Shooting Atletal'ın 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
9: Saat 20.20'da Slow Shooting Atletal'ın 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
10: Saat 22.20'da Slow Shooting Atletal'ın 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup ekşip çeniksiz.
0: Slow Shooting Atletal'ını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
11: Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeləmə. Şundaqla gözəl əxlaqın isbatısı. Piyadələrin siqnal çırığına riayət qılğanlığımı maqtaşğı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexətərliyi üçün onlara yol bərgən bolsa, piyadələrmi illik qalıb igisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

hayatlık yolu da talay uçuruşlar buludu. Ota anımızdan bizge mehir muhabbetini şahsiyatsız beğiştiğallıkıga. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergellikige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellikige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilesi uçurgallıkımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.

0: Barmaqlarınız yan telefonunuz ekranında tez-tez hareketlenip, şundaq bir tunuş sima ve tunuş avaz sizni ihtiyarsız jalb qildi. Şundaq mı?
1: Toğra. Sizning kuyoginingizda 107.4 qatnash san'at radiosining doyin nomeri. Undaq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bersang. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining doyindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodo siz 107.4 qatnash san'at radiosining doyin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Kızıkarlık, sın görünüşler katarlık, rengdar mezmunlardan hangıcı huzurunu alaysız. Köngül koyup tayarlanan bu mezmunla sizgi şaptık bakşı yetişbilen birge, sizni yine türlük bilim savatlığı ilgi kılıdı.
3: 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun doyun süpsi, sizden doyundaki sırdaş dostunuz bu kağısı.
0: İsiniz de bolsun, izdeş numarı XG1074.
4: Şeyce 1074 da?

Kızıl çırak, küçük kovduğu için bizge toktap durup saklaş ne etdi? Küçük dostlar, bir yegecen bulup, yup yumulak çoğun közlerini ecip, tepsili görüp, üllük avazda ergeşip, tonup okup, türlü katnaş belgelerinin mänisini asalla əsli saklı baldayım.

bir tonna qağaz yasaş üçün oyya tutup daraq kesinidu. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amaqta. 1 kilowatt tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıp koyup yerlidu. Her günü közümüzde içip, ornımızdan turğandı tatıp, kəşti çırağını öçürüp ıxılıqçı boğan jariyandaki her bir herkitimiz baylıqını xoğurdu. Şundaqla, bilip bilmay zor mıqtardaki bulğınışını payda qılıdu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şunu təşəbbüs qılıdı ki, tamaqını aval yerimçini üsüp yap, kol kağızını ixtisatçallıq bilan işiltip, sonu qadırlap, zörür bomağanda çırağını öçürüp, turmuşunu kızgın söydüğen tecəşlik kişilerden bolaylı.

yol yürüyatkan her birinle üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolımı xursan boğan bolunuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yüksek var. Hatnaş liniyesi programımızı, hatnaş sahçılarımız bilen sizden ağırlıklarınızı yakınlaştırıyoruz.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya İstansısı Hatnaş Senat Radyosu'nun Hatnaş liniyesi programımızı.
2: Hatnaş liniyesi.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
2: Rüyüz 7-4 Patna Sen'et Radyosu.

Özünüz ve başkalarının bihaterlik için Optimobil'ni astarak kaydın. Belgilik arlık saklan, sürat aşırı etmeyi bihater Optimobil'e edip, tınıç aman uyumuzu kaydışınızı mutluyuz. Örmelik radyo anlamışlar, Katnaş Liniyas programımızda yaktırmalıyız ile Riyasetçi Dostan'la Adılcan ablamı tezlik otluk. Salam.

0: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
1: Yani radyo alır ki dostlarımız şurada olan kekçi bakarlıkta bizdeki uçurlar karabaka ile hazırın uzda Shuimu Go Yuli yani Vinchen Şark Vinchen Yuli Vinchen Gharbi Koçisi Muşiyerle de maşallah biraz köpke hazırak tosluş buluyduk da Shuimu Go bağıştırıp maşallah rava orus köp maşından sürüydü pütü yoldaki maşından sürüydü tahminen 9 etrafı da deydim anladım. Onun kası Kızıltağ yolu idi, Kızıltağ yolu mu? Maşallah nahir köpken, he muşu? Sisim oldun kendine, koç liniyada, he? Nurluk yolu, sisim ol, karabanganda yine Guangminglu, ama ey, maşıncık ya, tozluş bak ya. Çite yolu etrafta maşallah cık ya, cuma dostlar, tozluş yok, maşın bek cık ya. Xöpin allo yine anıballarda doktor hansı sen şansı ha müştereplerde maçla biraz köp. Bu müsair aldıra bandı yolla hasas çatır yolları var belki eğer tostlu paka yol bilekler yok. Falin körük nostra da hazır ha maçla köp ha. Şiyunun aldı da yine çalayan direptin şiyu kırap mangan hazır ha maçın köp. Ütkesi davet edip herhalde arabanken sen de bir bağcının aldı da azırak kızıl çırakçı azırak maşıncık he say yolu mu arabanke arkayısı yolu asas çatı arabanke şinkva şimali yolu şovuşmin tarafından mı arabanke belki dostlaşıyor bu uçurlarda ondan olsa paydalım kakayısılar dostlarımız gine Özanla kaysı yolda gidip atısılar, özanla gidip atka yolu bileklerden erinme yol gazma uyuşturuluruz begeş ançmıncı bir paranlığa gör bu kaş sual meselede o sor kaş yol yürgeysle kandırak dostlarımız kaysı yollar gidip atısılar, özanla gidip atka yolu bileklerden erinme yol uçur besanla bulu da karşılığımız dostlarımız ve işin numaramız XG1074 FM Şincan 1074

Dong bay yangu çıkın lava salkı nuncalarımız kaynap gitti dedi bana oho ay bana o körpe kaylıkı ne oy bana Şimdi canım 29 bugün baza yakışken de oy yo takının arası şıldır şıldır yıkıp tuğan sula Bana seyli seyahat ki çıkkalla bana nensen dong bay yangu Şu Ahmetcan Banhun'un de Allah şatlık aram gaydı oynayıp gitip de tak bağırdı ha. O işki bal boğrende geldim dene Ser bulbulu Eyran kanmayı mı siz mansınız mı şünçelik boğren çıkıdı Ondan sonra yine uçurlar karapakaylı keke uçurladın Sevi salam yollap da rahmet rahmet Sevi salamlarınızga Şimdi o yanılı bitimde okarsak yine müyesserine uçuru adılca yakışı mı siz? Çangçın cunluğudun, Beycin cunluğu ucu maşallah köp de püçürü yıllaptı o. Buludu rahmet. Abdukalak'ın uçuru hem şu sayyoli miyçendir eptin kekende kaşka şarkıyla ötüşüm görük ki gitçe sayyoli. Şimaldın canap kumangandın maşallah na hiç köpmüş görük. Karşı donlu olacağı çoğ. Görük gitçe maşallah köp tuzluş buluvatı da o zırak de püçürü yıllaptı. Rahmet, bekle uçurun Allah'a.

Uşurluğuna Qarabağ aylığında olsa, Uşurluğumda o Qarabağsaq, Məhliyanın uçuru, dostluq canı büyülü, meymeynin aldığını maşallah köp deydi. Avarayını bir bilip baksaq optik Adilcan, dep uçuru yıllabdı, Qasımca efendi buludu. Avaraydık uçuruk bir Qarabağ aylı, Avaraydık anda özgür işler buludu, birlikte bilip aqaylı. Dağsa, ürümçün uçkülük Avaray Qarabağ aylı. 29-nji ýyla, bugün keçirdin ät kündüzki jawa. Çuğuldu dike. Temperatura 16'dan 27 Celsiya gradusgacha deydi. Hemde 30-nji ýyla keçirdin, 31-nji ýyla kündüzki jawa bulutlyk bolup, keyin ýene çuğup gitdi deydi. Temperatura 18'den 31 Celsiya gradusgacha. 31 sigara olsa 31-nji ýyldan 1-nji ýylgacha awa hazyr bulutlyk bolady hem de temperatura ýene 21-den 34 Celsiya gradusgacha bolady deýdi. Mana. Mundaý iş bar ekemesmi temperaturda? Mana. Her kaysi 5 derecelik Sayat rayonuly Qarabağandyk dostlar, Naratda mana bugün geçen ät gündüzki awa çykýa. 6'dan 26 gece deydi o. Sayıramdı mı? Bir gün geçti hayatı gece hava. 8'den 18 gece deydi o gradus ne? Kanasta 29'dan 30 gece hava. Çık temperatura 27 Celsiya gradus deydi o. Boğdu'da, Boğdukül'de bir gün geçti hayatı gündüz gece hava. Çık ki temperatura 12'den 21 Celsiya gradus. Ama kelgüse var ay ya. Tiyanşan daşagu qarap baksak, daşagu bugün keçtin ät kündüzgüçe hava bulutlyk, keyin içilidi temperatura 10'dan 21 Celsiya gradusgacha deydi azıraq salqınke. Tiyanşan daşagu nansan tarapamda ögüllükke 27'lige çıkırke. Buyluk qarap aklımo, buyluk qarap baksak, muş 3 günlük avaray tedrici örlep gidirke cimo buylukta 29'dan başlap. Bugün geçen ät gündüzki hava bulutlu keyin içildi temperatura 25'den 39 Celsiya gradusgacha deydi. Hem 30-njy ýyllardan 31-nji ýyllargacha hava bulutlu lekin temperatura yukarısı 40 Celsiya gradus çıkdı deydi. Hem 31-nji ýyllardan 1-nji ýyllargacha hava bulutlu keyin içildi temperatura 27'den 43 Celsiya gradusgacha deydi jumo. 3 günlük buyluknyň awarayy 43-ge çykdy eken mana. Bostanho Qarabağaylı mı? Bostanho Bağraş Gülü 29-nji ýyla dostlar bugün keçirdin ät kündüzgi hawa. Çykýa temperatura 18'den 29 Celsiya gradusgacha. Demek 3 günlük awa raýdy.

Ostan ho bağraş gölü asas cihatın 29 32 33 lə çıxdıq ya var ayda. Bayın bulaq mı aralı buludu cuma bayın bulaqın keçisi soğuq ke keçisi 0 keçisi 2 selsiya gradus gündüz 20 selsiya gradus ke bugün keçdə ət gündüz ki hava o çıxıldı ke. Aşqa guçunun hava ayını yollapdı 29 bugün keçin ət gündüz ki hava o çıx temperatura 17-dən 28 selsiya gradus quç buludu dedi aşqa. Pamırğa bardığalı bamı pamırdan kelim yetkizip deyle 29-njı sıla bugün keçin ät kündüzgiçe pamırda azıraq yağmur yağıp keyin yağmur aralaş qar yağdı ke temperatura 0-dan 18 selsiya gradus küçü deydi pamırda. Jambulaqnın kelimi digitile Jambulaqnın kelim 29-njı sıla bugün keçin ät kündüzgiçe hava bulutlu bulup keyin içildi deydi temperatura 7-dan 16 selsiya gradus küçü ke.

Adılcay yakışımız karşıya karap ekne. Bugün geçtim almak istedim de hep aldık ki müşürü laptop. Karşıya'nın avarayı karap ekle. Karşıya'nın avarayı... Hava bulutuk bulup kiyin eç olurdu. Temperatura 16'dan 32 Celsius'a gradus kuşu bulurduk ya. Karşıya'dım o hava temperatura 32 çıkırdık ya. Buludu normal. Hıcın karşıya huşut. Muşu nayla asasiyat 33-32 muşuna bulurduk ya. Tuyuk'un kim demediniz o dedi Semetcan. Tuyuk'un kim deyip bir bakınız mı? Tuyuk'un kim deyip hava uçuk kim bulut kuldu temperatura 24'ten 39 Celsius gradus kucu bulut iki.

Ondan sonra dostlarımız avaraydı uçurlarını bırak rüyat güzü vettik. Avaraydı kanda uçur balığını bilip olduk dostlarımız. Onda olsa dostlarımız hem de sizler uçurlarını bir toktuma yıldız sağlı maşineydi geç bir pranlaşıp mağayla kanda hem mağlığa katırcamlık, hoşal keyfiyat, yer bolsun her bir vaktinle hoşallık ilki de ötsün diye ümitli biz. Şunun için sizlerim hem de programımız katlaşıp anca mınca bir fikirlerini yazıp programımız katlaşmışsan Allah bulmaz. Şuna mı? Hoş, onda olsa gene canlı fikirlerini verip programımız katlaşkaysın. Ve şimdi bulumuz XG 1074 FM.

Uçurlar Qarabağ ile İlham Can'ın bir uçuru var ki Turpan Hotten yukur süratik taş yolu Aksu bölgede avazınızda anlayıp gitip varımız. Bunu Ürümçirki sayılı dumanganda gitip varımız deydi armağay sizde. Rahmet. Salamlarınızı kabul kıldık İlham Can. Rahmet. Sayı hayatınız. Köngüldü gidek bolsun. Sapırınız bir hatalık olsun. İlham Can.

0: Döhüven dan aldı yıllar raban dedi patigol. Yine uçurlar Karabağ sağ hazırlığımızda Abdullah Hotan'dan tört kelime avazlı uçur var ki yüzünü kaçatlap gitti ya anla bakayla.
1: Bak oğlu bek uçur bege istedir bek istedir bege.
0: Bunu da rahmet sizge bege uçurunuzga köp rahmet he. Ademle cık ben sende bana yerip kaldım ben de tört ve bir nuncalarını tört gün bula bulmayı yerip kaldım de imanın açırması kıldığın sekber güven kuyka. Kega uçurlarını şimdi oyunlu ütümü de o karaylı kega uçurlardı. Mehmet Can'daydı o Adilca yol kumu yol havri. Şiyyünün aldı koşuluyunu yadıramanken ben şuya de deydi o. Rahmet, rahmet, rahmet. Gülkemer salamlarınız rahmet. Rahmet, hoş bulduk. Bugün müzikler çok deyelim. Lani şokurak, şokurak bir katastrofunu gibi ümitli biz keyfi yatanlarını götürüş için.
1: Bozlu hava yaman, kim o be?
0: Bak, çıkarınıza mısınız hep? Şimdi o seyirin uçurladı. Abdu'nun uçuru. Dağ bazanın aldı da maşallah biraz köp deydi o. Rahmet yine bulundu be. Uçurunuz köp rahmet. Hoş yine uçurladın. Şimdi o yönlü ütümünde okarsak. Adilce yakışma o yuvar yuvar sende mecbur soğurtun tölgülü olan bombaydı o. O digen Tögen sonun IPP'si. Soğurtun soğurt şirkette alımızda mecbur soğurtun. Şu onun sorduğuna kılınmaydı Patigol. Nasıl yeni uçurlar karab baksak. Mehmet Can'ın uçurdu Adılca yakışmısız. Yol uçuru Şanşahı köyürükten Dun Arkan'a Manganda maşallah köp deydi. Bege uçurun Allah'a köp rahmet. Yine devamlı uçur bir manga islavi. Şimdi numaramız XG1074FM Şincan 1074. Yine yine dostlarının uçurlarında Muyasser'in uçuru Adilce yakışımsız Şida çavdu tuğduk Kızılçırak'da maşallah biraz köp. Lekin uzun turup kağıdık tosluş yok dedi o. Abdurrasul dedi sayıyor le şimaldın canıp maşın köp lekin tosluş yok aşta git paramsız ilam John dedi. Yine uçurla karab baksak sen şansa yöcünge eğizdin yettinci otturgu mangal leniyede maşallah biraz köp. Lekin tosluk kılış yok da püçürü yılaptı. Bu da bege uçurunlar köp rahmet.
2: Bir yüz yetti tört katna sənət radyosu.
0: Gülkız Hanım'ın uçurda Adılca yakışımsız yol uçuru bir ütey balam. Bugün sen şansda etrafı da piyadlarımı bekköp, şoparlarımı bekköp, aşkanımız kep tamak yap kessin şoparlar dedi. Aşkanınız ne draktı o sen şansdan? Bir vetken bulsunuz, ismin deplü vetken bulsunuz mu şu balla hazır. Nurgun boytak balla var mı aşkı günden yak bir iş. Kazan kaynamıgan. Aşkanınızı kırıp bir tamak yap gelip demez mi? Bunu da bege uçurunuzu köp rahmet ya. Hoş yine uçurlar şimdi okarsak. Adılca yakışma kottan şehirden yaşangalla yolu raban kendiydi o bled taksi ya. Bunu da bege uçurunuzu rahmet. Beijing, Şincan yukarı süratlik taş yolu da lık. Kıda dört şoparlığa gitip verip. Nim demekçem de. 120'lik yolda 80'de mağdıgan şoparlığa bekçikke bugün deydi. Şunuz cilo kütüb digan ki bağızdan ha bu. Şıngı odun şehir çıkıman kandı yollar tosuldu. Bek çıkçıma ademle oho. Hem adem taklı çıkıp taklı çıkıp. Oho. Taklı çıkıp deydi. Bulu da bege uçurun Allah'a köp rahmet. Yine uçurlardın seher bulbulu. İyi Adılcan iyi. Bizning öyle gelip itlab gittiğinizce mu iyi. Miman kılıp itimiz biz. Rahmet. Rahmet tigil oldu ya bege uçurun Allah'a köp rahmet gani dostlarımız devamlı uçurun Allah'a bege şimdi Allah'a işin numaramız XG1074FM Şincan 1074 onda o seyir uçurulardan Can Bulak Abdüselam deydi Can Bulak ninki mağut Can Bulak da oğlu tuğçalı deydi siz aşağıdım ha Can Bulak tırıptım ha sayacılı köpken de ha

0: Hoş, nasıl dostlar, namazlı kuşurları da anlayınız.
1: Ne adı hocam? Bu baran mı lan? Niye elinde gözün çekecek dedim, önemli yıldık. Doğdu güzü evladın çok Canbulak'ın ayrılı saat işit yöne gittim örümcü. Canbulak tarafından adamla imtihan köpke.
0: Bunu da yakşı ötküzüp siz aram küllerimine he. Yeni uçurlağı da anlı karayımız. 23. otturunun oldu da balılarını iliş üçün yollarda tuğgan maşılacak dedi. Yerşari isimli kanlıkçımız. Bunu da bega uçur Allah'ı. Mehmetcan dedi. Gonghuy körünün üstü koş liniyada ramanken dedi. Bunu da bega uçur Allah'ı. Köp rahmet dostlarımız.

0: достар, программабызда алмышатыды катнаш линиясы көрүлөштүрүлгөн мазмунлардын төмөндүкү катнаш желеги мисалын сөздөп бериңиз достор. Аңлашмайбы? 3-жылдын 23-жү күнү кечте Шинжан Кумул шаары Жэнго шаркы жолунда Ван X3 жактык токсиклетни моторсуз катнаш васыталары жолуну бойлоп айдап, белгилеме боюнча бехатерлик калпагы кеймей, таатыры жолунушту меңеп, нормал кетип аткан кичик пикап менен соголуп, яны Ван X'нын баш кысмынын йенек ярылышыны 3 жактык токсиклетнин бузулушун келтирип чыгарган. Tekşürüş arkalık Van X'nin kolaylık buluşunu közleyip yani uzun müddet tatrı yönlüştü yürgelik. Hem de bir hatarlı kalpkını koğdaş ruhluğu, bir hatarlı kalpkının koğdaş ruhluğu sel kargalıkı ve belgilim bu içi takım ağalıkının özünün zahmılınış derecesinin iğrılaştırıp etkerliğini enikliğe. Hem de bu dil o misaldın körü bilişki buluyordu ki Van X yol katnaş bir hatarlı kanunudu ki motorsuz katnaş vasıtalarını aydap yol yürgen de Katnaş bir hatalık ki Allah kadar belgelemelige rayı kılış gerek. Motorsuz katnaş vasıtası, motorsuz katnaş vasıtası yolu da yürüş gerek. Motorsuz katnaş vasıtasını yolu bombagan yolda. Yolu bombagan yolda avtomobil yolunun on tarafı da yürüş gerek. Şundakla tokluk velisipet, üç çaklık toksiklet eydigen de belgelem bu içi bir hatalık kalpağı keş gerek. Degen belgelemelige hılaplık kılıp bu adısılık asaslı hatalıkını sadır kalalık üçün adısı da asaslık. Cevapkarlıkını öz üstüge ilişkirek de bekletilgen. Pikap aydıgıcı yine muşu motorsuz katnaş vasıtaları yolunun ahvalını vaxtıda küzetmegelik üçün koşumcu cevapkarlıkını üstüge ilişkirek. Hani Kumul şehir, Cengo şarkı yolu dike motorsuz katnaş vasıtaları yolu ta Adem ve piyadeler girelişip ketken bulup yine tatrı yolunu üstürgende normal yurbatkan abdumobil piyadeler bilen bir vasıt tokunuşup kalıdı. Bu tipik katnaş naçar adeti üç çaklık motosiklet, toksiklitlerinin velisipitlerinin yani mukumluğu bir kadar naçar bulup navada sokuluş yüz belse aydı gücü asallı kankıp sırtkı çıkıp getirdi. Bir hatarlı kalpıgı baş kısmının yanılın şahabını önümlük yeni kilitidi. Nurgun motorsuz katnaş vasıtalarını aydı gücüle bu tepsilatkı selkarap kıskımı sapılık yol yürgende kalpak kiyiş acetsiz digen hata karıştı boğaçka en ahırda adısı yüz belse iğir betel töleydi. Bundan başka motorsuz katnaş vasıtalarının tatır yönlüştü meniş, kalpak giymesli katarlı kılmışları mı münasip ceza beriludu. Katnaş sakçıları şunu eskertirdik ki, motorsuz katnaş vasıtalarını aydı güçler çokum katnaş kaydısı gira ayıklaşı. Motorsuz katnaş vasıtaları yolu da normal yürüyüş gerek. Tatır yönlüştü meniş, menişi kızıl çırağını büsüp ötüşü katlimene kılındı. Toklık velisipet, üç çaklık toklık velisipet de aydı gende yeni, Bütün müsabide bir hatalı kalpını ölçemlik takıp özünün yakışık oğda, özünü yakışık oğdaş gerek. Piyadla motorsuz katnaş vasıtları, motorluk katnaş vasıtları bilen uçuraşkanda teşebb buskarlık bile yol berip sokuluştun sakılınış gerek. Şuna olan bir vakitte motorluk katnaş vasıtları şoförleri motorsuz katnaş vasıtları yoludun ötken de süratini astıltıp yol ehvalını küzütüp motorsuz katnaş vasıtlarına kaydı kılap yol yürüyüşünün gelip çıkıdığan hayim hatarının aldın eliş gerek.
1: Bir 107.4 Katnaş Sen'et Radyosu.

Hoşçula Karabağımız sağlam atkınala katnaş liniyası programımız. Bu programını Şinhua Canıbı Yülü'deki Şinhua Canıbı Yülü'deki Şahzat İğiz Boşluğa Muladır'ı yasalayı da telak kılgın.

İlgar malumluğun uçur darca yakışma eli derya boyu da maşılla bekçi dep sürat küçür neve tuttu rahmet. Adlıca yakışma kuça mayıta taşıyla içildi mi? İçilmedi, içilmedi. Tehi içilmedi, valla. Tehi içilmedi. Az kaldı lakin kat tünügen ki uçurda biz. Kartazlarda da az kaldı yetkenti bizge. Uyu gonçanı aldı yollar avan dedi Niyaz Can. Yeni uçurlar kara bakayla kege uçurladın. Hazırlığımızda dostlar mavo. Şuymu yolu yeni şu petmiş bir saat bol demiş ya da dostluş bulu atkılı. Lıkkıdı maşın turu atıdı. Koya degen de abiyamda doku şuymu yolu ninki yine. Dungçanlı. Şerq Qarşan yolu bilen Vinçenşilo Arşan Gharbi köçüsü. Cenüpten şimalga maşallah intayın köpke ama şu yumuğu cinkçünün kes bitirgay yol. Maşallah intayın köpmüş ya da az zırak toslaş buluva dedi ki eğer toslaş yok. Hem de bu Adıl Asad'ın art tabazağı da Adıl Asad rapi. Maşallah köp. Anın keyinden. İşte bak öyle karısak işte bak öyle müş parlak traptın şu tabazağı mangan Kakal liniye ravan, ütker sanılı, aşağıda ütker sanılı. Eğer iki liniye ravan. Aşağıda azırak. Üçüre saklaş ehvalı bağımdı. Unundum ütkesse yollar ravan ki eğer tosulup kalkan, bunda yol bilgi yok ya. Ma uçurlarda önümlük paydalım kakaysla dostlarımız. Kine onda olsa dağınlı uçur onlar bozu belgeç mangaysla ve işin numarımız XG 1074 FM yine Şincan 1074.

0: Xeyka işçimliginin 2026-yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Putunun eğzini assanızda mukapatlık pahaliyatı katnış alaysız. Brazli'din keltürülgen kualana koşulan. Xeyka işçimligini içsiniz 6 saat kişi royunuz urgup durudu.
1: Qadirli do'stlar, programmamizning vaqti o'tib qopti. Programmamizda yoqtirib anglagan hammangizga ko'p rahmat. Sal turib yana davomli sizlar uchun xizmatda bo'lamiz. Navbatchi muharrir Murod Qobir, riyosatchi do'stlar Adiljon Ablamat. Keshingizga xayrli kun. Aman bo'linglar.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Donat kudun emdi aldım, sel toğızıp şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
1: Tallap içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarını işlengen devletinin işlep çıkarış keşfiyat patiyeti kokuya erişken orman kuvvet halkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız orman kuvvet halkını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet orman kuvvet halkını. Patiyet numarı ZL 2021 11 3047 6. Navay usta, nallarınız acep sınıyıp şipta.
2: Kemerini berket undu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: Ha?
1: Memo bay berket unu işiltip pişirgen pişiriklerini ağantem, nenin hızdım alay?
2: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tapkızın.
3: 3 yataklık öy asasi kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğunbasarı yıkın. Öyünün egzeki 6 metre 30 santimetre. Çikavetki bölüp 3 yataklı 4 yatak kılvalsanız boludu. Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelikçi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 221% keytidu. Okşeş külemdeki öyge seliştirganda mekmahana güllükke tekimi çoğun. Yatak öyü tekimi köp. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbasar Öycay Çekliçer Yeni öyünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Akıl paraset bilen kaynak hissiyat. Kıyınçılık bilen hayıp kader. Boysundur iş bilen rekabet mücessemlengen. Kızgın muhabbet bilen kelgüsü yüzlünüş. Eypav 2025 yıllık Cungu Tekli Makanına ayrılmış Halıkara Rally Musabakası başlandı. Tevekkülçülükü tolgan rekabet içinde güç kuvvet ve cesaret. İştipaklaşıp küreş kılıç yarayanda mesuliyet ve buruç namayan kılınır. Şincan Radyo Televizya İstansı'nın Cungu Tekli Makanına ayrılmış Halıkara Rally Musabakası doğrusundaki Allahide haberine dikkat kılgaysın. Bu yerden otomobil tenerkütüdeki kaynak hissiyatını toluk eskılır.

0: 받아있습니다.
1: Qadirli radio anonslar programmamizda almashadi dalavat qanallar Shinjang radio televiziyasidan 107.4 qatnas sanat radiosining yo'llaringizda biz Zamra programmamizda almashadi. Qadirli do'stlar, bu programmani Ahmarvayt un yog'may guruhi chiqsulan ishlab chiqarib bozorsaga yaka Ahmarvayt yezigilik sherikiti alayda talab qilgan uningdan boshqa sog'lom g'izolanishda biz yaqilayotgan sog'lom g'izolanishni nishon qilib maslahat ishlab chiqarayotgan Okeanos sherikiti programmamizni alayda talab qilgan Okeanos sherikitining telefon nomeri 0991289698 9698 yani Shingwan Le Bazada Tianshanchi Chungwanji Chungwan ko'chasi Le Bazada Baş dükkan verip görüp gelsen alabildi. Okeanos mahsulatları. Adırlık dostlar programımız dalmış adıda. Dostlarımız uçur onlar bolsa yolla kaçtır onlar. Bunda bir uçurun isler geçmiş biz. Yine demeliş mezgilde seperki çıkış, mal seti biliştiki, optimobil toktuş, besik mezgilgi takabül turuş için Ürümçi şehri, Ürümçi katnaş sakçıları yine halık kolaylık tedbirlerini oturuğa çıkırıp bütün şehirdeki 23 soğudu çembirki, menzir rayonu etrafındaki 37 yol bölgede belgelengen vakit içinde optimobil toktutuş mülazimetine yol koydu. Köpsandaki yol bileklerde saat 10'dan 24 geçe 10 yönlüşte vakit optimobil toktutuşu ruhsat kılınıldı. Ösümlükler bakçısı etrafındaki yol bileklerde optimobil toktutuş vakit bölge saat 10'dan 21 geçe bulup demeliş güllerdeki optimobil toktutuş besimi önümlük yenikiltilip şehir ağları ve seyahatçilerin seferge çıkışı kolaylık yaratılıldı. Şinjan Uyghur Aptınım Raylık Meteorologiya Stansı ilan kılığa var aydın aldım məlumat qarşılaşılanğanda 5. ayının 29. günü kündüzdün keçi geçe Şimali Şinjanın Şimali, Şarkı Şinjanın Şarkı Şinjan, Bayınğulu Oblastının Şimali Qatarlıq Çaylanan Qısmer Aylarda 5 balı etrafıda Qarbi Şimali Şamali, Şamali Qızlarda 9-10 bal boran çıkırken. Növetç poyuzlarının yürüş bihaterliği ve yolcularının hayati, mal mülük bihaterliği kapalı tıkılış için. Növetç poyuzlarının yürüş layihesi callıqtan çilip, katlaştın toktutuş tedbirleri kullanılıp, bihaterlik xavip xatırdın təşəbbüskarlıq bilen saklanıldı. 5. ayının 29. günü Ürümçi'nin körlüğü bardağın C-802. Qıtımlıq, C-810. Qıtımlıq, C-814. Qıtımlıq yolcuların növetçi poizi. Ürümçi'nin çöçek bardağın K-9855. Qıtımlıq yolcular növetçi poizleri katlaştın toxtadı. Break. Xo'sh, shunday bo'lsa yana bir uchur. Yaqinda temperaturning o'rlishiga egishib, Maytaq kucha tashyolining kucha cho'ng ko'l bo'ligi hayotiy kuchga to'ldi. Qarliq tog' yaylaq jilg'ilardagi ko'p xil a'lo sifatlik yer shakli bilan bu yerdagi yovvoyi hayvonotlarning tabiiy makoniga aylangan. Endi tog' uchkisi turuq teka, yavutunguz Suğur qatarlıq köp xil yavayı ayvanatla köp qıtın payda bulup, güzel Şinjanın ekologiyelik mənzirisini callıq suratla pədi. Müşerde bir əsker tışkılımız dostumuz hem de sayat çıkan çağda çoğunmuş o ekologiyelik muhit alaydı qoğdaylı dostlar. Sayılı sayat çıkanda əxlət taşlamaylı qalgan çıcaylada oturup əxlət taşlamaylı. Eğer oturup qalsaq, əxlətlerimizini jığıp, əxlət sandıq taşlaylı ya ep kiteyli. Otağı yada o bu şapak botulka xaşo xaltımdan əslanı qamın taşlap meniş qatdi bummaydı həm bu əxlaqımı yad dostlarımız şuna bir bağan çağda güzel əxlaqımızı namayan qılaylı tərəfdəki muhitni qoğdaylı dostlar əxlaqını qalayım qan taşlamağan bolsaq ha

Yine uçurlar Karabakaylı Turgun Kamem Sefer Balılları deydi o es yoğulun ya ölkülü biriz birinciliğe niye uçmadı takak uçulmadı içilmedi ya. Cülanı aldığım besim bu ki beşi varken de muş altın bulakını aldırdık Kızılçırak'tan solga Şikin Doktorhanı'a mağdıgan liniye piyadla meyapogandaki maşını mağsak maşını meyapogandaki piyadla mağsa boptuk ya. Tan yansa solgu burulduğanla tıkılıp kaldık.

0: Wanneer omdat ze afgelopen een ninja?
1: Er is een beetje jongere dag. Ik heb een beetje jongere dag. Ik heb een
0: beetje jongere dag.
1: Adıcan yaşımsız. Sabırda yaşıma bizim yaptır kalamadığınız cima.
0: Rahmet.
1: Adıcan.
0: Rahmet. Bege uçurunuzu köp rahmet. Rahmet. Yeni uçurluğa kara bakayla ha.
2: Uçurluğa bak sen bak bakarlığınız yakışma yok. Ben senin için de olan nerede bak da olan ki.
0: Buldu rahmet. Bege uçurunuzu.
1: Buraya ziyaretin tek taşladı yukarı. Taşla taksiyorusun. Ağzın taraf taraf kısmanga yerlerden başı azrak yet. Ama tosuruş yok.
0: Ha, bulu da rahmet, bege uçurunuzda.
1: Beytim şu diyerek bir yolu almış olmaz, trafikler için danı teyze.
0: Ha, bulu rahmet, şunu da koyaydı gel mi? Bulu da makul, rahmet sizge. Onda olsa vakit ilanı doğrulunup kaptı, otomatikalda ilan anlap kaydıp gülümüz.
3: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak çeydi.
4: Tonatkudun emdal diyem, sel tozup çıkın ha.
3: Dada dada emdişsen bulamdı.
4: Vay tek soğuk.
3: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
4: Tallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
5: Söyüm hayalı, karbazat duruyor. Vam yok varken kuzu sıra aldın. Karbazat yok, kuzu sıra aldın. Maçı sen çok öyle kama yırtır.
0: Evet.
6: Ali ulan bak, kavukhanı sıra atıp açalım iman kursun bak.
0: Kimdim iman kıldı? Yine uçurlardan ak yaptı.
1: O cidden yolsa var ya. Geriye o yakın sıra hakkında bir şişenin işin başındaki.
0: Buldu rahmet. Dostlarımız Mavu Karlıgaşlık Yolaşıkız 7. numar. Sendon Bey'in üstü de. Müşelik'e maşinin mutluluğa niye bir katı o dükkan başının karşı tarafı da Abduz Bekit'i var. Şehir ki basanla. İhbar oğlak kaplı tağımları. Normal ticaret kovatı da şu yedim ama imallah olsa kütüldüğün bütün kavap, oğlak kavap, tövgü kavap, tövgü kuş kavap herkıl kavaplar olsa şu yedim basanla buludu boş anların naiti, kenara azadi yoruk oylu aramları da otasanla buludu onun kendi üylege, aşkan aşkallığa bütün koy kavap, oğlak kavap lazım olsa şu yedim alakalasanla yetküz bir yerdik yakışık çocuğunu yetküz koyaylı. İhbar oğlak kap tamamları. Şu sendon benim üstü de Abduz Bekit aşu. Abduz Bekit var bir. Sankhan'dan ötüp, Kazkhan'dan ötüp Abduz Bekit'i de. Da karsanlı oylusu var maşın doktuşuna ait kolaylık. Beş kıvetlik bina. Mimarların lavası başlı sanlan buluduk. Radyoda anlap geldik. Depço. Hoş yine uçurladın. Kaşka Dici DJ-Düy. DJ-Düy çırak yine tokumçuluk çırak. Çonkur uyman bu kaptı. Şöbür dostlar dikkat etmeyi aldıydı. O bu yiyen diken dostumuz he. Uçurunuzun bu yiyen kemesim sizinle. Yine dağımlı uçur verip mangayızla dostlar. Veyşin numarımız XC1074FM. Mikrayının uçurda şira çavdu maşınla köp bir körük maşın ba deydi he. Peki uçurunuzu köp rahmet. Yine uçurlarını yığında YouTube karayımız. Kege uçurlardın. Bunu karsak. Dağ bazanın aldığı maşallah biraz köp deydi. Rahmet bege uçurunuzga. Köp rahmet. Hoş yine uçurlardın.
6: Hoş yine kızır. Kol dedik gelen mimarlarını taza. Cekmediz okşaydıgan. Tınır kapıları okşaydıgan. Taza. Cenis kapıları okşaydıgan. Sağatır mimarlarımızın var.
0: O kaçan uçurdu bu. Uçuracağım birisini miman kılmadı gemitti. O Sacide bana sayram külde oyunu kıldırdı bu. Ümidi gen süzük su bu he. Oho. Ümidi gen çıraylık güzel menzere bu. Hoş şimdi arası yeni uçurladın.
1: Ya yakın sarı ötüsüne en uçuşu gireceğim. Ama bir yerim kaldık kaldı, koruldum. Kışık kentten şunun üstü kapatılıp kayıtık kege durdum çıkan.
0: He.
1: Var maşınla diken, var restizi, maşınla.
0: He.
1: Restizi, akırıp. Çiliş yolu üstümüzü, konuk yeriş yolu üstüm, bekçik kege maşınla. Anan iki maşın, maşınla bir Osmanlı'a maşınla kılıçlardır. Taşlar çağırıp kullanandı, kanak. May aldım maşınlar yoktu sumay. Sıra 30 maşına iman edeceğim siz onu size. Anam için mağalı ki, Sünevgen körlük mağlısı ile olan ağırlıkta bir maşın siz bırak, parça 15 mağlıya, ya üzüksüz yokken o mağlam bir yönüşte. Sünevgen onun çıkıp, takminen bir 3 kilometre, 40 kilometre, dairde, sıra 15 mağlısı mağlıya çıkmakla. Sınavına sınıf atlat, mangan başlığa çıkacaktı o sınavlan sınıf atlat, mangan çıkacaktı o zaman onu kurmalıp sağlamdı o yer sınıf buldu.
0: Tüven sürette mangan ölçemden tüven mangan elbette onun kumu numurta atıdı o. Belgilengen tüven ölçemlik süret bağımız mı onun için çıkıp kesin numurta atıdı o. Aparatlarım şu bu üçü bir taraf kullanın gibi. Hem de normal alette he, elkeçe tak çıkıp ya ki

0: Kaşılık görülge ahval astırdın sert. Ama şimdi kaşılık görülse amal yok emmez. Ben öyle aldım hem de 15'li deyiz 15'li gel. Rauruz astı sürat hem de buraya meslek görüldü mü maşında? Ha, demek hem de ürümçü lop nuru yukarı sürat taş yolda koş liniyada maşında intayın köp digen gepe. Ha, nek meydandan uçur biri ütüp sizi rahmet dostlar paylanıp kalsın. Ha, obul toprak deydi, lencudu anlap zirikmeyi ultadık adıl cevazınızın deydi bana. Rahmet, obul toprak lencugu verip to, rahmet. Ha, Kızıltak yolu, kızıl çıraktın başka yeni yollara varınca bacaktık. Erz de büsüp can salam yollap tike, rahmet. Adıl sol çağırını aldı da, maşallah ce, kazırak dostlar şu adaydı o. Yarı şari isimli kanlı uçumuz. Bulu da bega uçur onlara.
1: Ол жерден мен оны хабарлайм. Бірінші соққымнан алдын сіз сирақтан машин бекті.
0: Бұлы да, бәге ұшырағылағы көп рахмет. Осырымыздың көңіл арамыға ені давымлық. Мұхаббәтлік күйлердің сонымыз өзірі ағаш маңға естіледі, достар. Мәрхәмәт.

0: Dilber degen naqşı qoyıp bersin, zağlamaylım. Dilber qaysı Dilberdi o? Depirpek adam taksi. Biz mi alaylı qolğa adıl jol? Atigenden tatıp keşik çağlaymaz deyil sər bulbulu. Yine üçlü adamla qaraymaz. Adılcan dep yüz buymusuz qo. Çöşen. Xotten şehrinin birinci körükte maşılar bir qadar köp dep uçur yollab de. Ayş, avazlı kuşurlar da Brimka.
1: Kuruyuz, yerde de tut, reaksiyon çöpü dostlar, yakınsa, ağzınıza alınız, yakınsa.
0: Yakınsız.
1: Barak olsun.
0: Rahmet, rahmet
1: size. Bu iyi oluyor. Şahin yolu kadar, konuşma yolu kadar, bırakmadın yolları var.
0: Rahmet. Biz o mınlıken dostumuz, Dungarhan Kayışan Motoma. Bulu da andırlık ki, bir hatarlık ki dikkat kıp yolu yürgeysiz, cuma. Yaxşım adılca Adil Suud Sarayı'nın aldığı da maşının sel pel köp okyanusunun lağımının var mı ki? A çöpü ba. Çöpü okyanusunun ki bu kar buğdaydı. Yani. Aşın lağımın çöp seyisip yiyseniz bulu da. Hoş yine uçurlağı dağımlı karısak. Hazırlığınız da Tosulat Koyul Bilekleri yine Kuanku Görük'tün başlap Kızıl Takıcı Sayoli. Canıp'tın şimalgı maşın köpken. Dungarhan'ın şanşağı kıç maşın çıkken azıraq tosluşba. Şuymugo yolu yenilu tosluşba oltırıptu. Beijing otur yolu da muamaşılana ait köpken. Atış dostluk yolu koşluğunu yadır avan dedi İbo Atoş. Şinhua canı bu yolu Gülvazır'nın aldı koşluğun iştir o yıllar avan. Kurbahit mübarek tep uçur yolu apıgan gobalan rahmet. Rahmet sizden muşu mübarek bosun he. Yine uçurlarını şunda yanlı versek Dilber degen nakşını koyup yasınız bulatdı. Mağıl Dilber degen de kayısı Dilber de o. Dep bir pekken kayısı Dilber degen nakşı o. Dilber dep nakşı kim eytkan boğuydu? Dilber'ni kördüm degen ma o emes mi ya? Kayısı nakşı oğuydu o Dilber degen. Dilber dep bir nakşı bakken to. Kızıcak nakşı Dilber Aba Bekri bu emez şimdi ama Dilber degen kaysı nakşı ma nakşı ma
2: uzaktın telmürüp şürdü
0: muşu nakşı ma şu düvesi anla ben şunu koyay Adılcan Adıl Sözler'in aldırdığın çoğun uzakı manganda yolun işte yolunu takıp koyuptu hazır mı Adıl'da sadın çoğun uzakı manga yolun işte Dosa, azıraq ilə aladık ya qayt ikilimiz.
3: Avtomobil aydıgəndə, xeyka işçib, rojınızdı urqutun. Razliyədin kəltürdügən, qualana qoşulğa. Xeyka işçimdikini işsiniz, 6 saat kicə rojınız urqub durudu. Xeyka işçimdiki, işçimdiki.
4: Kelinli mimarlı kelinli, onlu mıdım demenli, Kaşkaya'da namı ba, tamak üstelde oranı ba, İhbar, Oğlağ, Kavapkanısı, Ürümçi şehri Karlıqaşlıq yolu geçildi.
5: 5. ayının 4. günü ticaret başlaydı. Oranı Karlıqaşlıq yolu 207. numar.
6: Tamak etkende, Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu şıltın. Tiyanşan külü tuzunun kegen töven natriylik tuz, ilmi tanşılıp, terkibideki natri azaytılıp, kali tuluklanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz seti vağanda cungu tuzçılıq qrohi işləb çıxağan tövən natriyliq tuzunu tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dükallırdı setilidu. Tor sörətənizdən texımı tez buluşun sınav baxınız bəmi? Ondaqda 5-ci eyni işiltip eqin. Çürü sörəti tez. Bivas körsüşdə oyun oynaşda qetivanmaydı. VR texmi iniq görülüdü.
7: Şinjang telegrafının köp xil yürüşlük mülazimeti və dərizisi aşırılğan xas poxtısını aşqılsınız, töt çoğun hukuk mənfətdən bəhrilini ələysiz. Bu mülazimetini Şinjang telegraf şirketinin APP-sidin yaki 10 mıngı telefon qilib becirsiniz boludu.
8: Köşmə xəbərləşinin kən bəlvaqlıq toru yaxşı, öyünüzgə 1000 megabaytlıq kən bəlvaqlıq toru ulap beridun. Öyünüzden her kandak yerde signal toluq, köp üskünlüğü tan ulusunuz mu tor signali üzülüp kalmaydı. Sımni körünmeydiğen kılıp tartıp beridun. o'rnatish, remont qildirishdan g'am qilmaysiz. Yaxshi tur, yaxshi sifat, cho'ng tur, cho'ng e'tibor. Tafsilotini 10086 ga telefon qilib surishtiring.
0: Xo'sh, qadrli do'stlar, programmamiz davom etadi. Davomli do'stlarimiz uchrog'larni yig'lab bagajlab va ishi nomerimiz XG1074FM. Qadrli do'stlar, programmamizdan sizlarga tavsiya Abdul almashtirmoq bo'lsanglar, mashinalarni bo'yon qilmoqchi bo'lsanglar, Molli Green Abdullarni tavsiya qilamiz. Abdul Nurayning orqasida Nay shahar bozorlarida joy-joylarda do'konlar bor. Berib bo'yon qilmoqchi bo'lsanglar, aram kunlari vaqtida bo'yon qilib olasizlar. Pulingizni tejab mashinangiz kuch beradigan yaxshi Abdul Molli Green. Telefon 13 5 9 75 75. Molli Green Abdullarni.

0: Yeni uçurlarla karaylı avazlık uçurlardan Abdurimka.
1: Abdurimka abi, sen Tunç'un yolu. En koyu yolu kızdın nerede, sen de o yolu yazdın yollarımın.
0: Rahmet, Adılcan ben çok moral bir şeydi ki, Çinik kış. Basılıkan dostunla. Nina isi kegen, Teklimakan Komluğu'nun kıypaş terapi turup anlatımı deydi Abdülhatip Efendi. Rahmet. Yeni uçurlardan Cucan yolu 3. Doktorhan'ın keyni hem danlık dön yolları ben deydi. Dostluk doktorhanısı değil ya şimdi yoğu yiyen ha. 3. doktorhanısı Abdülnumraylı halık 3. halık doktorhanısı aş bu Mikuan yiyenli 3. halık doktorhanısı deydi. İlişip gitmeye aş isim bu yüzyıl hatayla bundayken. Dostluk doktorhanısı bak Şınlı yılı uçunca andaşıyonun indiki dostluk doktorhanısı ha. Hoş. Abdu.
1: Abi de yaşımı bayan kılgan nakşını koyarsın bolsa Dilber diyen nakşını.
0: Buldu. Onda olsa huzurunla kettim bana Dilber namlık nakşı huzurunla da.

0: Birleşme haberlişi 10.010 kızık dünyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden hacet yok. Bir telefon bilala 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçısı. Küllük, aylık ekim bohçısı. Hem de avazlık sözleşiş bohçısı kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ala mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avarçılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş meksus dünyası 10.010.14. Cungo Birleşme haberlişi.
1: Jongo köşme haberleşişi Abdidali Uyghurcu Mulazmet rayonuda bir yöndün başlangan halıgan somuda haq tapşır alaysız. Eşkandaq resmiye taqı ilinmaydı. Yanı tehe haq tapşırış arqılıq en yukur bolganda 20 GB ekim mıqtarığı erişiş pürstiniz ba. Telefonunuzdan app bazırdın Jongo 7 ondap izdep şürüydün. Tapsılatını 10086'ı telefon kılıp, ya ki her qaysi ticaret sallırgı berip sürüştürsanız boludu.
2: Yağaq, badam, ürük meyğizi, nukut qatarlıqlarını işlengen devletinin işlep çıxırış kəşfiyyat patriyat hukuku erişken Arman Kuvvet Talqını kuvvetlik naştılıq. Kuvvet toluqlaydısınız, Arman Kuvvet Talqını işçin. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Talqını. Patriyat numarı ZL-2021-11-3047-6.
3: Hoş geldiniz dostlar. Vakit ilanını kaçıp gülümüz.
4: Beijing vakti saat 20.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öyüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
5: Adres gidersel programımız da almış oldu. Allah vatkanıla Şincan Radyo Televizyası Dansı 107.4 Katna Senet Radyosu'nun yoldurumuzda. Biz Zemra programımız. Adırlık dostlar, bu programımız ne? Sağlam gızalın için tepsiye akıla batkan Okyanus şirketi Okyanus meselatları alayda talep kılgan. Okyanus şirketin zeytun bayları, Okyanus sulu uyarması, Okyanus karabuğday bulkisi, karabuğday diye salgan ögrü çöpleri, tohum eğri güşi, Karı küncüt preyanik kadarlık nurgun mesulatları bağ istimalık görü bakkaysla 0991-286-98 280-96-98 programımızda Okyanus şirketi alayda talep kılgan. Kadirlik dostlar, programımız yine Ahmer Vahit un yağmay güreş açık sularını işlep çıkarıp bazağı sağan yelken Ahmer Vahit yezgilik şirketi alayda talep kılgan. Üyünüzde kan mı mısın Ahmer Vahit'nin un yağmay güreş açık suları?

Geysha Ayka Yayı dediğin hahamı biz de yok ki anlatkan bu evet verse biz öyle evet bireyle Dilber deydiğe yeri bari diye abi yap kınakşın ama bak o Altay Vilayeti Borçun Nayesi Mengi Tarbaktay Vilayeti Kubuksar Mongol Atınım Nayesi Koştak bazadan ötüp karmay şehri Urkur Aynuk Gekçe Dövlet Yolu 317. Liniye yollar Raban yani Dövlet Yolu 314. Liniye Raban dedi ha Lautapen rahmet Nenhu Garbi Yolu Koş Liniye Raban dedi

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölämdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek yolu çoğun basar öycay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü duhturulüdü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüdü.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlıl köreleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının en türkülük sınımı mezmuları serhil.
4: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukapatka eriş pırsıtınız ba.
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepilen has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kozgutudu.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günübkü bilerli setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
2: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şitin Aptitali 6.0 Plus nusqisi turmuşunuzu rengarlıq toldurup, səpirinizge hamra boludu. Her qaysi app pazarları Olma app pazarından Sulu Şitin Aptitalini çürüp, sarkıl mazmunladın huzurunu.
1: Qadir Radyo'nun uçuluğa alavatınanla Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 174 Katnas Sener Radyosu'nun yollarınızda biz Zemra programımızda almışadık. Dostlarım uçurduğu Karabakaylı, Gülce, Nenkhan, Nenkhanlu koşuluyordu Ravan'da. Maşın köpteydi, üstüce rahmet. Sayıyla Olamba yakılış punktudan başlayıp Şimal Karabman'a yönleştirdi. Maşınla bekçikteydi o. Hem de bu Korla, Ulumçi Korla, Lund Tayşan uçu. Hem de bu keşiş kurum boğandaki takturağı çıkan, nenselik çıkan ve Cenub'tun keke maşınla köp, kayıtkan maşınla köp buluşu mümkün. Şuna bir kadar Allah saklayıp, astıma gayle dostlar. Cüşün deydi adlıca yakışma, muşu bir yüzyılda tuttuğun sadık anlık uçuları buldum ben. Muş balamga, muşu neyi bemek işte, neyi satıdığında neyini Ürümçinin kayırdı, neyi satıdığında bir uçurunu begen bursanla bana bir ney gerekti deydi. Bilgalla bir uçur yolu versin sağla bakayla ha. Nenhu garbiyli koş liniye dravan deydi Abdükürüm efendi. Şunda olsa yeni bir uçurla kara bakayla, tren şovuna uçuru.
2: Anladın, zıkma.
1: Cizle.
2: Ma, menenki kayıtlı. Gepin çatınla kıyam düşle. Üstünle bir kolda şu piramdiki diken.
1: Yettinci kıtımlık duyunuz, beni koldaş kınmakça. Oldu, ben sizi koldaş olmayayım, beni koldaş olsanız sekizinci kıtımı toykıp kalırsınız cuma olsun. Hoş, şimdi uçurlağa kara bakayla, he, kege uçurlağa ninja.
3: Prezidentimize de uçuruyor, şorbulak, arı kutlusu, yaşlar yolları koşun yedir avam ki,
1: cuma. Oldu da, rahmet sizge, kege uçurunuzga, he. Yeni uçurlağa kara baksak, yeğilip, YouTube'u da uqarsak, kege uçurladın.
3: Neyini, sonma uçandı, minyatçı divan ayak verdiksin, ağız buldu, daha işledi.
1: Başladı bana, neyini, sonma uçandı?
3: Neyini, sonma uçandı, minyatçı divan ayak verdiksin, ağız buldu, daha işledi.
1: Bana, çeşin Allah'ın bozsanız, mavi Yusufcan, aynı bu ninja deppedi, neyi satıdığa yani. Başladı, bazı buludu, deydi. Hoş, nasılsa yine uçurladın. Adılda sana aldım aşın köp deydi o. Anan kendim ma bu. Sayılının ma böyle ki tosulup gitip karanlı. Abiyem diken de cucan yolu körüktürep muşu cenüptün kep olan bayağı kılıç pırtıktın kilep. Muşu sendon beydim başlap. Ütüpla sendon bey körüktün. Cucan yolu körük kiler geylerden başlap tosuluptu. Maşının ait köp kep. Üyedim ma bu azırak üstü ravallışıp. Halık yolu körükünün aslı azırak tosuluptu koşlayın. Üyede azırak ötkendinkin. Kızıltak kız kağında Sayıyla cennetin şimalığı tosulup gitipti. Kızıltak yolu çıkışı kızı ve Hualin körükçe. Hem de Hualin körükünün üstü mü Sayıyla'nın körükünün astı cennet kumanganda. Şimal kumanganda. Hem de muş Hualin körükten Sayıyla'nın çıkıdığan, çüşüdüğan liniyen bek tosulup gitti. Maşallah bek köp gecim olmuş böyle ki. Keşi oğan da turuk kızla. Bir şeyde azırak tosulup şoka tuttu. Liyüşen Cenab-ı Yıldı koşulun yedi maşallah biraz köpke dostlar. Sayıoğlu'nun kime sucuğu yolu körük ulan Hıneylü körükünün arısı koşulun yedi maşallah biraz köpke muş böyle kike genç ağda. Ali Baba.
4: Ya duyacağım ben varlığınız yakışma.
1: Yakışım siz.
4: Ben sayıoğlu cennet Şımaldın cennette Cennet'le körük ile Şimşan'ın arlıkı da Şimşan'ın arlıkı da Bir maşına Oturduk ile Dinlik Sen şimaldın cennet kumanda yoksa tutakı.
1: Bunu da belki uçurunuz. Ne vakti de bir vettiniz dostlar bir paydalık olsun. Şokhi.
5: Adacan.
1: Hoş.
5: 26. İslam'ı Melutkan'ın programı da. Melutkan çıkıttı ki. Melutkan'ı konuşurlar desem. Koşulmadan. Ama külüp külüp kaldı cümlelikten.
1: Nasıldı?
5: Tahtak Adacan. Ma programı tak.
1: Kilo altında depolan yer var. Ne mi geçecek siz bir çakçıkınız şovkayasız mı bu indedardı? Bir de uçurunuz kaptı. O keyinden çüştük bir programı.
5: Uşu cana takının kanlı kaydı direktörü bilin.
1: Mende uçurunuz başka uçurunuz yok ki. Abiyem kısız mı ya? Okumadım hem de şey okuyup. Düşenmeye kaldım koy gibi ağzına. Men badavandım minip şimali dostluk yolu gelip dostluk yoludun yine badavanga karapmandım. Yolla araman ki hınallı körüknün üstü de hazırak fıslış vaki deyip koydum dedi. Söygü isimlik. Allah'ın ucumuz ya. Ma uçurdu önümlük paydalıp kağıyızla.

Abi yapkın neyiz, neyini satı da gelin dostumuzga, ninja yeni yakşırak, cın mındak, kespi neylerini alımıdıysa, nenmendik ki çalgı esvap satıdığından meksudukken başı yekbasımı buludu, çinghan, deydi ha.

0: yine uçurlar kara baksak hazır Sayyoli Sendong Bey körüktün Guanghui körük manganı maşın bekçi aldırmayın menla dostlar bektez manganı kendisler de uçuruyorlar da Abdüveli Kılda bağlanılan kümür Şimdi Hüseyin'e yine avazlık uçurladı mı bir anla bakayla ya dostlarımızdan uçurları edin yine devamlık karısak
1: Buraya yetilsek, taşlar yukarıya, taşlar tak yorusun, avucun taraf kara kısmanga yerlerde maşın azrak yet, ama tosuruş yok.
0: Bulu da, bege uçurunuzga köp rahmet, yine devamlı uçur verip minin, he? He, yine uçurladın?
1: Buraya yetilsek, yolkar uçurcan, uçurcan, uçurcan, uçurcan, uçurcan,
0: Bulu da, rahmet, bege uçurunuzga köp rahmet, yine devamlı uçur vergeysez. Abla tıpının uçurda Kızıltak aylanma atma yedim tuzluşu adam Sayıldın Kızıltak yolu çıkınca yedim ha
1: Burada da Ahvalımız yakşı mı?
0: Yakşı mı siz?
1: Ben ne işe yolları her kayıt yolları dekli travan
0: He bunu da rahmet de bege uçurunlağa Ninja köptün köp rahmet de uçuru yollaptır cışın ha ney sorgan cışın bulu da bu işime el oldu bana he. Yine uçurlara karab baksak. Mehmetcan'ın bura uçuru var ki. Adılcan Cenkay Vendan'ın etrafı fütük yol ravanken de uçuru yıllaptı. Ben kırdım mı diyen dostumuz kırdınız. Karşı alımız koşulganınızı he. Devamlı uçur bir katlaşıp durun ondan olsa. Hoş hazırak ilerler diye kayıt külümüz.
2: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
3: Tonlatkudun emde aldım, sel toğızıp içkine.
2: Dada, emdişsen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Tallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı. Uzun bu tüke bir biriye çıkmakla.
2: Şu, ona.
3: Mandık.
4: Dadu, Abdumobil'nin tüylükini bir içip ver ha? Sınımla mənzir körpmeyen olaylı.
5: Makul yiyin ha canım dada. Akan bilen bicam turmalay.
3: Bommaydı o balam, bek xatarlık.
5: Makul yiyin ha canım dada.
2: Oy, meyli bir içip verin ha? Birdem səgidep meyvası o.
3: Onda diyen bilen.
2: Vay, içip verin ha, içip verin ha.
3: Meylemse.
6: Hacet soğukken. Nimdigen çıraydı.
3: Balam. Balam gözün açı.
2: Gel kısa ulaşı. Ayak bizim.
3: Balam.
2: Gel kısa ulaşı. Kutkuzun lan.
3: Kutkuzun lan.
7: Ata anılar vəqədin keyin qancha pushayman qılsanlarmı o'rniga kelmaydi. Keyingi pushayman özünge düşmən.
8: Balınızı köyünsiniz. Balınızını Abdumobil tünlük edin. Deri istin sırtkı çıkarğızman. 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.

0: Yol kavrağı, yol kavrağı mı şu o çoğuşmetçilik akvaryattan söylüyor. Sen gitti bir makine açı, otur tosak o tümeyiz, minik kaptı. Saksın masaya daha bir koçeyin ekilip asfaltı da kaldırmayarak sana masaya kere baktı da yol bekçik tankı bulup gitti. Eyle ha, ulanmayı terettik, şakir terettik, bu da aynı şurada bize bakar, acel işmayı sokup gitti. Onun tosuna bağı demiş, da aşı, takınanla kalırsanız, ısrar çoğurup tosak yaşayan tosak gitti.
1: Adalik radio anlamışlar programımızdan vakti düşüp kaptı o programımızda yaktırıp anlığan en malığı köp rahmet nöbetçi muharir Ramile ablamet reyazetçiler Adılcan ablamet. Keşinle hayırlı olsun aman boğaysın.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programına başlayınız. Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşı mısınızlar? Şincan Haberleri programını anlaşılanlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 29. günü, Cuma.
1: Abal, abarayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ət günüzgece Canopi Şincan'ın qarbideki Tağlıq rayon ve İli Deryası Vadisi, Tarbağıtay Bulayıtının Canopi, Altay Bulayıtının Şimali, Şeyhənzi Şehri, Ürümçi Şehri Qatarlıq caylardaki Tağlıq rayonlarının kısmen caylarda azraq yamğur. Otur İgiz Tağlıq rayonlarda yamğur arlaş qar ya ki qar yağdı. Şimali Şincan'ın şimali, Ürümçi şehrinin canobi, Sancı oblastının şerqi, Şerq Şincan'ın kısmen rayonlarda 5 bal etrafıda gharbi şimali şamali, şamal eğizlerde 9-10 bal boran çıkıdı.
0: Ürümçi şehrinde bugün keçidin ət gündüzü geçe, hava uçuk. Tövən temperatura 16 Celsiya gradus, yukarı temperatura 27 Celsiya gradus bulundu.
1: Şimdi bu qitimki programımızın azası məzmullarını tonuşturumuz.
0: Avtonom rayon Şincan'ın məsulatlarını yeni peti tez yetküzüş namıdaki tez yetküzüş arqılıq dehqanlarına yardım veriş markasını yaratış hem de umumlaştırış hizmetini başlap, çıkıdığan caydın bevasitə yollaş, əla süpətlik məsulatlarını yuqur bahada setiş, bütün memleketke yeni peti yetküzüşünü yadro qılıp, yeza tez yetküzüş kəsbi bilen elektronluq sodunun çunqur yuqurumu tərəqiyatıqa sıcıl türtükü boldı.
1: Merkez Ekologiya Mohit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 20. Türkümde amma paş kılgan 47 erziyet yelosini Avtonom rayonunun becerişigi tapşurdi.
0: Avtonom rayonundaki caylar kuruluş kılışının altın mezgelini çın tutup, noktuluk suçuluk türler kuruluşunu tez alıgı sürdü.
1: Tianşan'ın şimalıdaki köp kısım cayla yazlık yaylak köçüş mezgeliğe girdi. Alaktar tarmakla köp kıl tedbirine ten kolunup, yaylak köçüş kapaltı hizmetini yakşı işledi.
0: Cayla dikkatli, otomobil, aile elektrik üskünülleri, yemek şime katarlık noktuluk istimal sahaları ki merkezleştirip, demiriş küldürdeki şekli köpkül istimalını ilgir sürüş ve medeniyet sayahatçilik faaliyetlerini kanat yaydırdı.
1: Ürümçi şehri Acet Xanlığı kiriş üçün məxsus işiltildiğin toxtalığı oranını təsis kılıp, 15 minutkıca əksiz otomobil toxtı siyasını yolu koydu. Əmdi, xəbərlər anlanla.
0: Hazırı, yeni idiye arkalık yeni musabıya yetekçilik kılaydı. Tapşırık ne əsli çın saklap, 15. 5 yılda casaret bilen olgı ilgirleyli sahipimiz boyayca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Gav Minhui haber kılıdı. Başruci Xi Jinping, yezi elektronluk sodisi ve tez yetküzüş kəsbini pahalı tarakı yıkıldırıp, yezigilik məsulatlarını setiş yolunu kenaytip, dehkallarının kırımını aşırış kerekte təkidledi. Avtonom rayonluk poşta başkuruş idarisi, Avtonom rayonluk yezigiliki yezi nazarati qatarlıq 7 tarmaq yakında birlikte Şincan'ın mesulatlarını yeni peti tez yetküzüş namıdaki tez yetküzüş arqılıq dehqanlarına yardım veriş markasını yaratış hem de umumlaştırış hizmetini yolga koyuş layihasını tarqıtıp, çıkıdığan caydın bevasitə yollaş, əla süpətlik məsulatlarını yuqur bahada setiş, bütün memleketke yeni peti yetküzüşünü yadro qılıp, yeza tez yetküzüş kəsbi bilen elektronluq sodunun çunqur yuğurlaşığı sıcıl türtükü bulup, 15. 5 yıl məzgilidə Şincan'ın əla süpətlik yezigilik məsulatlarının yezi kentlerden bütün memleket bazarlarına teyxim yaxşı yüzlenişine yeni kuvvet koştu. Növbette Şincan'ın türlük özgeçi meyveleri arka arkadan osul iliş fesilini kütüb aldı. Mükemmel eşya obru toruğu tayinip, yezgilik mesulatları bağlardaki şahlardan üzüvelinip, tiz bolganda 24 saatte istimalçılarına yetküzülmekte. Yaken ayasının Mişa bazardaki gilaslıqda tez yollanma yetküzgüçle nəx meydanda yeni meyvelerini yığıp zakaslarını memleketinin erkayız şehirlerine yetküzdü. Yaken ayasının Mişa bazardaki gilas östürgüçü Gülsənəm Osman'ın bu cihetiki təsiratı çoğunqır bulup o mındaq dedi. Hazır meyvelerini götürüp bazar açımız, tez yollanma yetküzüş noktası barımızda katırışımızdan acıtı yok. Gılasını etiyende üzüp kaçılıp koysak, tez yollanma yetküzüşle bağdılı elip gidiyordu. Şu günle yolu silin kaçka gılasını teyhim yakşı bahadı seti batımız. Jungo Pochta Guruyi Çeklik Şirketi Yakin Şöbüsünün Tez Yollanma Yetkizgücüsü Saud Emer Meyvelerinin Yeni Buluş Derecesi'ye Hakiki Kapaletli Kılış Üçün Şirketinin Meksus Yeni Pit Saklaş Lahiyası ve Yukarı Ünümlük Toşuş Liniyası'nı Yürüşleştirir Yerlikini Tanıştırıp Mıdak Dedi. Yeni Pit Saklaydıgan Oral Mukapını Meksus Zakas Kılıp Yollanma Yığış Meksus Beğeni Kurup Yollanmını Bağıdılı Yığıp Bir Basta Evatı Batımız Bu ayda Glasgow'a 300'ün köpürek zakas tapşırıp aldık. Şu günü üzülünğen meyveni ertesi yetküzüp veriştek, yukarı ünümlük taksimlep yetküzüş, Şincan'ın yezi eşya obrot sistemisinin gün sayın takamılı şıvatkallıkının türtküsüdün bolğan. Bugünkü günde Şincan boyunca nahiyada eşya obrot merkezi, yezde mulazımet tor noktası, Kentte, ahırkı uş mulazımtı buluştak, eşya obrotu tori, asası cahettin şekillerdi. Abdonum rayon yakında Şincan'ın mesulatlarını yenip eti tez yetküzüş namıdı ki, tez yetküzüş arkalık dehkallarına yardım veriş markasını yaratış, hem de umumlaştırış hizmetini yolu koyup, herkaisi taraflarının baylıkını biriktirip ve onundan paydalanıp, poşta tez yetküzüş karhanalarının elektronluk soğudu kollektifi tayinip, merkezlik bivaslı körüstüşünü kenetiş faaliyetini kanat yedirip, işlep çıkırış, təminləş, setiş, yetküzüş bir gəldiləşkən mülazimət zəncirini bərpa qıldı. Bu məzgildə Turpan şəhri Yediqut rayonunun astanı yezdiki qoğun soğudu mərkizdə Hər qaysı çoğun əşya obrot karxanalarının bivaslı körüstüş kollektifleri bütün məmləkətinin hər qaysı cəhlərdiki tordaşlarqa əmdil üzülgən Turpan qoğununu tonuşdurub atatdı. Bu yerde setilgan her bir qoğunun birlikke gelgen layakatlik ölçüm bolup, fakat ölçümge yetken qoğunlağıla məxsus belgi çapılınıp, soğuk zancirlik eşya obrot arkalık bütün memlekettiki istimalçılarının tamak üsteliği yetküzülür. Astani yestiki qoğunçi Sun Hong Lin bu yıl 700 moyergi qoğun ve tavız deyirdi. Çıkıdığan caydın bir basit yollaş, el asübetlik mesulatlarını yukur bağıdısı etiş, bütün memleketke yeni peti yetküzüş endisi arkalık, o başlamçılık bilen Şincan mesulatlarının yeni peti yetküzüşünün paydasını gördü. O mındak dedi. Dehkallarga emeli nep elip geldi. Ünüm mu östü? Setiş, evetiş, yine bir basit istimalçılarının kolu yetküzüşkice sürat əslidikidin tez boldi. Abdonum rayonunun her kaysi jaylardaki poşta başkuruş tarmakları, Abdonum rayonunun 15-ci 5 yıllık yerik plan programmasıdaki alaqıdar orullaştırmalarına asasen, Şincan'ın mesulatlarını yeni peti tez yetküzüşünü umumlaştırış planını arka arkadan oturuğa çıkırıp, tez yetküzüş bilen elektronluk soğudunun mas tarakiyatını sicil çoğunkurlaştırdı. Ürümçiyari Bayanğulun Moğul Abdonum Oblasti, Aksu Vulayeti, Kaşkar Vulayeti Katarlıq Yezigilik Mesulatları, Baylıqı Mol Vulayet Oblast Şehirli, bu yıl dehkallarına yardım verdiğen meydan sorularına tayinip, yeni peti tiz yet güzeldiğen Şincan Mesulatlarını körgezme kılıp setiş merkezi tesis kılıp, özgeci Yezigilik Mesulatlarını merkezli körgezme kılıp tonuşturup, Tez yetküzüş arkalık dehkallarına yardım veriş danlık markasını sıcıl zoraytudu, küçeytudu. Abdonum rayonluk Poşta Başkuruş İdarisi Partiya Grupsının əzası idarının muavin başlığı Can Boyao mındak dedi. Danlık marka kuruluş hizmetini bütün küş bilen ilgir sürüp, tez yetküzüş arkalık dehkallarına yardım veriş mulazimet sistemisini mükemmelleştirip, dehkallarına yardım veriş boyunca bir basit görüştüş, işlep çıkırış bilen setişini udullaştırış faaliyetini daimlaştırıp, kanat yedirip, danlık markanın umumlaştırış dairesinden Şincan'ın erkaisi cahilirdeki özgeci yezgilik mesulatlarını kaplışığa türtükü bulunuz.
1: Әмді мәркәзінің экология, мұхит қоғдаш назаратчылығы дауымлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Абдоным район бүгін мәркәз экология, мұхит қоғдаш назаратчылығы 7-ші группасы 20-ші түркімді бейджерішке тапшырған, ноқтылық деққат қылылған ішкі делуыны өз ішіге алған, амма пашқылған 47 әрзиет делуысына тапшырып алды. Бұның 36-сы телефон арқылық, 11 қат арқылық башқылынған. Бұл 47 делуының 23-і Үрімчі шәһірінің, 5-і Санжуқойсу Абдоным областының, ноқтылық деққат қылыдыған делуы бір. 4-і Илі Қазақ Абдоным областының, 4-і Құмыл шәһірінің, ноқтылық деққат қылыдыған делуы бір. Үші Байынғылын Мұңғыл Абдуным областының, үші Ақсу Бұлайдының, үшкісі Қармай шәһәрінің, бірі Алтай Бұлайдының, бірі Бортла Мұңғыл Абдуным областының, бірі Қашқар Бұлайдының. Бұл түркімді бейджерішке тапшырылған әрзет ел оларыны, Мойт Бұлғаш ақпалы бойжы түрге айырғанда, 60 бұраны Бұлғаш дел осы 17, қаттық ташландық арқылық Бұлғаш дел осы 8, шауқын арқылық Бұлғаш дел осы 6, экологияны бұзғыншылық құшыртыш дел осы 4, су бұл

0: Dukanın dövlət yardım pulu asasında ailelikler üskünlerine karta, yani maksus yardım pul veriş pahaliyetini yolu koyup, teximi köp əməli nəbni istimalçılarına ötünüp bərgərlikini tonuşturup mındaq dedi. İstimalçılar dövlətinin kovunusunu yenisi almaştırış yardım puludun, yani zavut paydını ötünüp veriş, karxana etibar veriş, bankı birleşmesi yardım pulu qatarlıq tört kıl parabalıqdın bəhirmen bulalaydı. Koş bir hesaplığında en yukarı etibar 50% kiydi. Sanjo oblastidagi har qaysi cho'ng yadroliq sodi chambaraklarmi cho'kmi shakldagi iste'mol mohiyatini ko'ngil qo'yib barpo qilib, xos tovarlarni jazig'i chiqarib, so'mi belgilangan normaga yetsa, bahoni tushirib e'tibor berish, bahoni tushirib foydani o'tinib berish, ham turtkili kes qilish faoliyati qatorliq setishni ilgir surish faoliyatlarini yo'lga qo'ydi. Sanjoblaslıq soğudışları idarisi, bazar obroti ve istimalini ilgir sürüş bölümünün başlığı Cın Cunnan mındaq dedi. 30 netçi meydan qetim türlük istimal başlayımı pahaliyet ötközdük. Pahaliyette maliyyə məbliği, pul muamil aparatları, karxallar paydı ötünüp yeriş qatarlıq, köp tərəfinin küçünü biriktirib, 10 milyon yöndün köprək etibar məbliğini toplab, istimal yoşurun küçünü bütün küçümüz bilən qozgıtıp, istimal bazarını gülləndirdik.
1: Stansımız muhbiri Li Yang xəbər qılıdı. Qurbaniyyətlik dəmiliş məzgəlidə, Birimçi Şəhri Saybaq rayonu Xotən 2-ci koçisidiki məzlik tamla koça rayonu avatlaşıb, xeridarla vizilmədi. Xas yemək-işmək dükkanları adam bilən lıq dolub, istimal qızğınlıq ısıcılı açdı. Birimçidiki vəkillik xarakteri iyə, xas məzlik tamla koça rayonu bolğan o kavab, samsa, çaynak şorbisi, koldu yasalgan marujni qatarlıq. Şincanın esil mezelik taamlı kavap, samsa, çaynak şorbisi, koldu yasalgan marujni qatarlıq. Şincanın esil mezelik taamlar toplangan bulup, sayahatla daka kılıdgan, alkışlangan menzilige aylandı. Hangzhouluk sayahatçı Wang Jun mındak dedi. Samsını burun Hangzhou'dumu yap bakkan idim. Sel turup ayılınıp kuruşkınmazsa yana polo yeymen. Dəmiliş məzgildə Koça rayonundakı hər qaysı yemək-içmək dükkanları baldırlı ticaret başlayıp xeridarlarını kütüb aldı. Xeridarlar yığımının sicil eşiğe ağışıb, Koça boyudaki dükkanlardan məzlik yed tarılıb. Xas Navayxana ətkən çay dükkanı Vanxun məzlik tağımla yaymırlar aldı da kişiler uzun öçürət bulup getdi. Aldı süpüda tamak bürütüş, qorumu çıxırış, orab kaçılaş işleri tertiplik elib verildi. Koçula avatlaşıp aldıraş menziri bardakı geldi. Ürümçiyarı Xotan 2. koçisidiki yemek işmek dükkanının lobini Zeynep Gül mındak dedi. Sodumuz intayini yakşı. Bugün demiriş günü bolgaçka xeridarlar köpüyüp yetişelmeye kaldık. Hazır ticaret somumuz küş bulmayı turupla 20 milyon yuandan açtı. Hakiki mezilik tamamla. Özgeçe koçu menzirisi mu sırtın kelgen nurgun sayacını kadimini toktutup yes kılışkı çunkur gelip kaldı. Sıçvalik sayacı Yul Sıcağının Xotan 2. koçısına tüncü kilişi bulup, Şincan'ın xas yemek işmek medeniyetini çökmesinirdi. O, bu kıtımkı səbirinin əhmiyyətlik bolğallıqını etmadaq dedi. Ürümçidə kaynak durmuş keyfiyyatı dolgan məzlik tamla koçısı barlıqını vurulu anlıqan edik. Bugün kilip məzlik tamlanı tetip intayını eyran kaldık. İktidar, baha, nisbütümü naiti yukarıyken, bu yerde Şincan'ın nurgun danlık mezlik taamları temlerine tetipli kalmay, Şincan'ın kızgınlığı ve kaynak turmuş keyfiyatını his kıldık. Bu yer bir girişke tolumu erziydiken.
0: Stansımız haberi. Bu dem iliş mezgilide nurgun sayahatçı kızıl terbiye bazısı berip ekskursiya kılıp, ecdatlarının izini izdep, şallık tarihini kayıtı eslep, devlet muhabbetini çoğunkur yıldız tartkızdı. Xoşnayesinin malen Xunşen Erbişlar Muzi Bağdisi Kızıl Tadqiqat Öğüniş Kızgın Dolqonunu kütüb aldı. Mənzira yönü işki bomba bir sünni əmrahının tarixi asası tayınıb, körünüşlü kısqı tiyatr, kızıl filmlerini qoyuş qatarlıq özgücü pahaliyyətlerini yolu qoyub, kızıl mədəniyyət baylıqını çökmü sınaş bilən çoğunqur yoğurub, kızıl sayahatını texmo təsirləndiriş küçüge ek kıldı. Qashqar viloyatidan kelgan o'tir maktab o'qituvchisi Munira Muxtar o'quvchilarni boshlab ishki bomba bir sunniy amroning shonliq tarixini birlikda o'rgandi. U muxbir g'imindoq dedi.

Hürmetlik radyo dinleyicileri dostlar, Ten Terbiye ve Sağlamlık programımız anlaşılan karşılığımız. Ben program riyasetçisi Sülfiye Abdıkadır. Onda sağlamlık işte usulümüz programımız neye yaktırıp anlığa isimle avalıkı dek programımız. Del vaxtı da usulunlağı sunuldu.

مسابقه Yani Jujan Jin Huada da musabakalışıdı. Şenjan dereceden taşkırı futbol birleşme musabakısının 3. aylanma musabakısı nazar. 2026 yıllık Aypao Jungu Teklamakanı aylanış halkıra aralığı musabakısı 2. kıtımlık demeliş gününü kütüvaldı Katarlık mezmullahdaki haberlerini anlayısıyla. Programımızdan devamında uzun müddet güçsüz tamak ise kandaki yağının normalsızlığını keltürüp çıkarıdı. Keyfiyat yakşı bolsa, salametlikni yakşı buludu, Katarlık mezmurlarda savaş sözler birimiz. Davu sağlık uçularımız, Dihtanla programımızdan tepsili mezmurlarda bulsun. Xalqaro futbol taktik musabaqasi da devletimiz Arla futbol komandası, Tayland komandası bilen Jujan Jinhua dadi musabaqalashdi. Jungu futbolchilar jamiyati 5-janing 27-chi kuni devletimiz Arla futbol komandasining 6-janing 9-chi kundagi xalqaro futbol taktik musabaqasida Tayland komandasi bilan Jujan Jinhua dadi musabaqalashdiganligini jakarladi. Bu baş trener Shao Jiayi'nin vazifesine oturduğundan bu yan tunca kettim devlet futbol komandasını başlap öz meydanında musabaka katnışı hesaplanıdı. Bu yıl 3. ayda Shao Jiayi devletimiz futbol komandasını başlap nölge karşı işki netice bilen dünya longsi futbol musabakasındaki yeni komanda Kuratsu komandasını yenip devletimiz futbol komandasına trener bulgandan keyinki tunca musabakada galibiyete erişken idi. Xalqaro futbolchilar birlashmasiningki eng yangi tartibida Tayland komandasi 93-chi o'rinda bo'lib, 94-chi o'rindagi davlatimiz komandasining oldida turdi. Shunga Shao Jiayi va bu butunlay yangi davlatimiz futbol komandasiga nisbatan Bu qitimqa musobaqa o'z maydonidagi top mastanlarningki guvohligi ostidagi bir maydon rad tartib va jangovarlikka munosabatlik izzat-hurmat musobaqasi hisoblanadi.

0: Hürmetlik radyanlıqış dostlar yukarıda Ahmetcan Ahtem Orulluğan Talki Tağları inamlıq naqıştını hazırlandıq. Anlıqçılarımızın uçurlar bakı Karapakayla Obdikerim Efendi avazlı uçur verip de anlaymız.
1: Yolu sürü, kim ase yolur, yolur avaz.
0: Oy, rahmet. Badam taksiydaydı. Muşunda mı? Toğır kilemdey. Mavu. Ama telkinin tağları degen naqşa Gülcedeki çakçakçılarını kılıp çüp qalğan xeridadın birisi. Ahırtça uçurunun ki. Şunda bir Gülcedeki çakçaklarını kılıp çüp qalğan xeridadın birisi. Bu naqşını yaqtırıp anladı demek ki mi? Eşkıp yaqtırgan bolsanla, hoş uğan bolsanla biz naydı hoş. Qani radyonluğuş dostlarımızın əm şenşan uçur berip de isil de de yaqtırgan dostlarımızı köptün köp rahmet. Şunda oldu ilgar malım. Aşında arak ekval ba. Onda o zaman uluş dostlarımız programımız neyi devamlaştırayılık? Devamlıq deyiktenle növet ki mezmurlarımızda bulsun. Qadirli qanluğuçila anla vatqınanla 107.4 katına Sennet Radyos'tun berilvatqan tən tərbiyə və sağlamlıq programımızı.

Şinjan derecedin taşkırı futbol birleşme müsabakısının 3. aylanma müsabakısı 5. ayının 30. gününün 31. günü geç ötküzüldü. Bu aylanma müsabakının yarkın noktası köp, bu aylanmada Aksu komandası, Sanji komandası bile müsabakılışılgan bulup, o da işki kettim mağlup bolgan Aksu komandası bir meydan kalbi bilen katmal halatını bozup taşlaşını arzu kılıdı. Çangcan Daryası'nın Cenobi ve Şimalı'da tarqalgan Kök Tokay'daki Padıçeyi namlıq nakşının türütkisi de Altay komandası bilen İli komandasının müsabakısı bu aylanmadaki en romantik tüski ige, şundakla top mestalarının diktini tartkan kızlık noktuluk müsabakılarının birgü ayınışı mümkün. Aksu komandası aldınkı işki aylanma müsabakıda numar alanmay, Cenobi rayon numar tahtısı da vaxtınca arkada kaldı. Müsabakı başlanıştaki paydasız ekvalda Aksu komandası bu şip kalmay belki tezden karatmalı kaldı, kiyinki müsabakıya tayarlık kaldı. Ternerla grupsi müsabakı sınalgısını kayt körüp ve tahlil kılıp, ucum ve müdafiyedeki yolçuklarını dal caydır etlep, taktikilik masalışını kayıt yakışılıdı. Komanda azaları meşk çaryanı da tırışıp meşk kılıp, beden ıhtıdari ve teknikisini yanımı küçeytti. Bütün komanda bir yarıkın, bir yakıdın baş çıkırıp, nişanlı birlik keltürüp, 3. aylanma müsabakıda özünü ispatlaşka tırışçarlık görsetti. Bu aylanmadaki top mestanlarının diktini tartkan yeni bir meydan müsabakıda Altay komandası öz meydanı da İli komandası bile müsabakılışıdı. Bu müsabakının ki kişilerin diktini tartışıdaki sebep şu ki, bu bir maharet cahetteki küçüsünü şiş boplu kalmay, teximi muhimi köktaqaydaki padeçi namlıq nakşıda işbadilengen tağ deryaladın halkıp sap dostluğunun işbadilinişidir. Yani tağ deryaladın halkıgan sap dostluğunun işbadilinişidir. Tılgı ilişki arzidiğini şu ki bu Altay komandasının Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme müsabakısıdaki tunca öz meydan müsabakısı. Növette şu cay türlük tayarlık hizmetlerine ciddi işlep, yıraktan kelgen ili komandası ve bütün memleketki top mestanları üçün bir meydan kızgınlık ve mikro muhabbetki tolgan futbol ziyapıtı sunuşka tırışmakta. Şu çağda nek meydanda Köktokay'daki padıçeyi namlıq hemmeylenge tonuş nakşı yanırap kişini hayacanğı salam diyor. Hemmeylen bunu takazalık bile kütmekte.

kumluk, çöl cezirelerde uşkandak yürüp, cilga karlık dağlardan halkıydıgan 2026 yıllık Eypav, Cungu Teklimakan Ayınış Halkara Rally Musabkısı dağduğuluk başlandı. Şincan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu, 174 Katnaş Senat Radyosu sizni Cungu Teklimakan Ayınış Halkara Rally Musabkısı'ya yakından dikkat kılıp, cesaretli kişiler bilen seferdaş buluşka teklif kılıdık.

Ondan sonra alıcılarımız sabah söz yapıyoruz. Dikkatle devamlık bizde bulsun. Uzun müddet güçsüz damak ise kandaki yağının normalsızlığını keltürüp çıkarıdı. Kanda yağ miktarı yukarı işkerliği tekşürüp çıkılgandan kin, nurgun kişiler güçsüz damak yedigen bulup alıdı. Ameliyette güçsüz yemeklikler arasıdı mı yukarı energiyelik yemeklikler hayli köp. Fakat çınsay katarlık energiye miktarı nahide tövən boğan kök tatınla yese, gerçi ulanın energiye miktarı nahide tövən bozu mu, ama adam bedeninin energiye tamponluğunu bozu yetişi mümkün. Meselən, nokul güçsüz tamak ise, bir türdeki bazı vitaminlerinin kabul kılınışının yeterlik bulmasını keltürüp çıkarıp, yağ metabolizmini kalayma kallaştırıp yetişi mümkün. Bu mu, kandaki yağının bir normal buluşudaki sebeplerinin biri. Yeni bir savat anlıqçılarımız. Kayfiyat yaxşı bolsa, salamatlık mı yaxşı boludu? Muşu savatın temizden yüzgüp yeterliyimiz. Kayfiyat yaxşı bolsa, salamatlık yaxşı boludu. Degenge nur qullığan mənala yüşürünğan boludu. Hem de muşu deyimiz hem de muşu hayatlıqtaki birinci doktor özünüz de muşu hayatlıqtaki bir məzəm bir savatlanım anlıqan boluşanla mümkün. Çünkü adam öz kayfiyatını özü kontrol kılışını bildiğin, kapılıqları yolukka vaxtada bazen bir işlerini köz yumup kaynağı taşlayalaydıgan, kapılıq sebeplik tamaktan kalıdıgan, uyuqıdan kalıdıgan bu xil kişiler pekat bulmaydı. Çünkü bunlar kayfiyatı utturguçuları hesablanıdı. Bizden bu hayatlıktaki en çok vazifemiz ne deyken de öz sağlamlıqımızı özümüz mesul buluş şunun dekene, özümüzün hoş kılışını bilişimiz gerek. Adam özünün hoş kılışını bilerse, bu adamın keyfiyatından pek çok mesele çıkmaydı. Mesela etrafımızdaki mesela ictimai münasebette de kişiler ara bazı bir sürgülüşlerden, kapıçılıklardan, könülsüzlüklerden neyre bulanmayımız. Çünkü biz bir top içi de yaşayımız. Tukkallarımız buludu, hizmettaşlarımız buludu, ağın dost buraderlerimiz buludu, holum hoşlarımız buludu degendek biz bunda o kan bir topla içi de yaşayımız. Türlük münasebetler de bulumuz. Tukkallar bilen tukkan bulumuz, dostlar bilen dost olumuz, hizmettaşlar, mesela bir kesip işler batkallar hizmettaş olumuz, könlümüzdeki geplerini deyişerleydiğen, gepimiz bir yerden çıkıdıqallar bilen adaş dost olumuz. Şunun anı müşi zariyallarda bazen bir könülsüzlüklerden eniqli müstesna bulanmayımız. Şunun anı bazen vaxtlarda biz yokulan bir işle, yokulan bir keyfiyat sebeplik özümüzün keyfiyatını bozmazlıkımız gerek. Şunun adam öz keyfiyatını, özü kontrol kılışını biliş gerek deyimiz. Özanlarının keyfiyatını, özanlar kontrol kılarlısanla silahı kapılıq yetmeydi. Şunu biz başkalar sebeplik erişken könülsüzlük arkalık özümüzün azaplasak olmaydı. Çünkü bunu biz nemi deyip atayımız degen anlıqçıla başkalarının hatalık sebeplik özünü cazalaş deyip atayımız. Buna ait doğru gep. Onda olsa anlıqçı dostlarımız savatınınki asas mezmunları keleyle. Keyfiyat yakşı bulsa salamatlık mı yakşı buludu deyli. Keyfiyat bedenge ait zor təsir görüstüdü. Nurgun kisalliklerine əsli dilla naçar keyfiyat keltürüp çıkırdı. Salamatlikini əsliğe keltürüş ceryanı da yaxşı ruhi halatını saqlaş en tahim muyum. Nurgun kişiler uzak məzgül kisal boğandan kin, en aval özünün keyfiyatını tamponlaştırış iktidarını veyran kılıdı. Xuddi, hem iş ahırlaşkandak ümitsizlenip, her günü kisallikten kaca muqtulama edip endi iş kılıdı. Bu xil naçar keyfiyatın salamatlıkı zeyni bosu baki hiç kanda paydası yok. Şuna akıllı kişiler özünün keyfiyatını tanışaş arqılıq kisallikini yaxşılaş qatırışıdı. Munda bir yumurva anlıqçılarımız anlığan buluşunla mümkün. Bir adam doktorunun kışığı vardı ki. Doktorunun adamın kesili var ki. Çoğum davalıp sakaytışkı tigiştik oğan bir kisallike. Şuna doktor bu kişiye muşu retisipoçu doğru yaysız de bir akka ağızge şu doğrunun retisipini amanda ma doğrunun mançı vaq ma doğrunun mançı vaq yaysız de yazıdike. Epsuz bu kişi xatta onumaydike. Şuna ulan muşunun maçtan künüge üç vaqtın her qetimde mançı vaqtın yaysız de plan doktor qağızını tutkuzup lo koysa muşu yaydıgan muşu doğru oxşaydı muşu qağız davalaş karakterge iyi boğan qağız oxşaydı de bu kişi her günü doktorunun digin oyca aş qağızını künüge üç qetimden jirtip yeydik. Yep, məlum vaxtdan kin təkşi etkil vas kesili saqayıp qapdı. Çünkü bu adam ayada muşu doğru arqılıq mən saqayıp ketimən qo dəp oylab, özüge bir ümit işenşini şu qayğazgı bağlıqan. Şu qayğazın yeşan arqılıq bu adam saqayıp ketken, bu bir yumur anlıq uçalarımız. Ənda bunun da biz nemini isqalımız degen de, adam aşında bir yaxşı keyfiyatla içi de, doktor belgeləp bəgən doğrularını vaxtı da yegəc, öz kesilin kallısıqı əvanmasın, doktorla hazır medizina işleri şunun da tərəqiqib ketken turuqluq, neymiş ki mən saqayıp

0: Kinala, programa başını tüketti. Sıkardık yeni paranlarını alınla bambu.
1: Sabrınızda biz sırdaş.
0: Biz sırdaş.
2: Sabrınızda biz sırdaş.
3: Hürmet radio anlayıcılar, Sabrınızda biz sırdaş programımızı alınışanlarını karşılamız. Ben Riyas Ece Dilraba Anıber. Сапырыңызды бір сырдаш программасы Шинжан радио телевизия станцияның яңы таратқа әпсі Сылушы тіңді амас қадамды алатылды программамызны Сылушы тің әпсірімі алышыңланы қаршы алымыз. Қадарлық достлар, бүгінгі программамызға төменгі мәзмұланы орылаштырдық. Avval Urumchi Sanje tez suratlik yo'lidagi 4 bog'lama yo'lda sinoq tariqasida qatnash boshlandi. Bayram mazgildagi nuqtaliq yo'l bo'laklari, mulozamat rayonlari va haqilish punktlarining ahvoli qatorli quchurlarning tafsilotini anglaysizlar. Programmamizning radio sayohati sayfamizda Shenjongning tosh yo'llaridagi manzaralarni bak go'zal degan temada to'xtalamiz. Qiynamsiz do'stlar, hamdagi qitonlar programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.
4: Türlük katnaş uçurları, seferdeki yenilikla.
5: Turmuş uçurları, bir hatar sefer şatlıkı.
4: Diktanla seferinizde biz sırdaş programımızda bulsun.
2: Seferinizde biz sırdaş.
6: Seferinizde biz sırdaş.
7: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
2: Oho, seferinizde biz sırdaş.
3: Qadirli do'stlar, hamda diqqatingizga tumaniga uchurladi bo'lsin. 5-oyning 29-chi kuni kechadan 30-chi kuni kunduzgacha Janubiy Shinjongning g'arbidagi tog'li rayonlar va Ili daryo vodisi, O'rtala oblasti, Altay viloyati, Urumchi shahri, Sanje oblasti, Aqsu viloyati, Xotan viloyatining janubiy, Bayin-Gulin oblasti qatorliq joylarining tog'li rayonlarining qisman joylarida azroq yomg'ir Dengiz yüzünün oddira yukur egizlikdik tağlıq rayonlarda yamğur arlaş qar yagi qar yağı digen. Bunun aşıda Qashqar vilayetinin janubidagi tağlıq rayonlar, Qızılsu oblastının tağlıq rayonları, Koylun teginin şimali etikidagi qısma rayonlarda oddiral yagi qattıq yamğur və yagi qar qısmen jaylarda qar yamğur yagi qattıq qar yağı digen. Şimali Şinjan, Şarkı Şinjan'ın kısman cahilerde 5 bal etrafıda Xarbi Şimal Şamali. Şamal ayğızlarda 9-10 bal boran. Janubiy Şinjan oymalıqının oddıra ve şarkıda 5 bal etrafıda Qipaş Şarık Şamali. 7-8 bal ötkünçü boran çıxıp, kısman cahilerde çang tozanlıq, yagi kum borallıqa varayı görüldüken. Turpan şari, Kumul şarının kısman cahilerde 37 Celsius gradustan aşırıgın yukur temperaturlıq havarayı körülüp, kısman cahilerde yukur temperatura 40 Celsius gradustan aşırıgın. Şinjan'dan başka cahilerde hava ucuq bazı bulutuq bulup, şamal küçü anca zor bulmaydıken.
8: Bizge her günü, her kaysi yolladın uçur verip, Anlıqçılarımızdan səpirgi kolaylıq yaratkan şopur dostlarımızga rəhmət.
9: Programmalarımızdan yaxdırıp anlap, qalbidagi ən güzel his duyğularını biz bilən ortaqlaşqan hər bir anlıqçılarımızga rəhmət.
8: Cəmiyyətinin hər bir rocaklarda aktiv küş tarqıtıp, yardımgi ihtiyaclıq kişiləgə özünün illik kolunu sunuvatkan hər bir ahkönül dostumuzga rəhmət.
9: Siləb olqaçqıla biz həmraq buluşunun qimmetini his qıldıq.
8: Radio dolqulları arqılıp, hər vaqt Her cayda bizgi sırdaş bu kilovatkınınlığa köp rahmet.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu. 174 Katnaş Sanat Radyosu. Ve 20 taratkız Sibirlik'te Tianşan'daki bostallıklardan Koyulun karlık tavlarıcı sözlügan Cungu Teklimakan'ın ayrılış Halkıra Ralli Musabıkısı doğrusu haber verdi. Kızgın muhabbet bilen Kelgüsü yüzünmüş. 2026 yıllık Eypov Cungu Teklimakan'ın ayrılış Halkıra Ralli Musabıkısı dağdığılık başlandı.
1: Kumluk, çöl cezirelerde uşkanda yürüp, cilga karlık dağlardan halkıydıgan 2026 yıllık Eypov Cungu Teklimakan'ın ayrılış halkıra ralli musabıkısı dağdığılık başlandı. Şinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu, 174 Katnaş Sanat Radyosu sizni Cungu Teklimakan'ın ayrılış halkıra ralli musabıkısına yakından dikkat kılıp, cesaretli kişiler bilen seferdaş buluşka teklif kılıdı.
2: Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeləmə. Şundaqla gözəl əxlaqın ifadəsi. Piyadələrin siqnal çırığığı rəy qılğanlığımı maqtaşğı tigişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexətərliyi üçün onlara yol bərgən bolsa, piyadələmi illik qalıb igisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
1: Şu buna.
0: Mandık.
2: Dadu, Abdullah ben otomobilini bir içip vere, sınırımla mənzir körtmeyen olaylı.
3: Makul iyi ne canım dada, akam bilen bicam turmalay.
0: Bombaydı o balam, bek haterlik.
3: Makul iyi ne canım dada.
1: Oy meyli bir içip vere, bir dem sergidep mevlasu.
0: Onda diyen bilen.
1: Vay içip vere,
0: Eh meylemse.
4: Ecep solkın. Nimdi gel çıvaylı.
0: Balam gözüm açı.
1: Gel kusam açı.
0: Balam.
1: Gel kusam açı kutkuzunlar.
5: Ata anılar ve kadın keyin kancı pushayman kılsanlamı ornığı gelmeydu. Keyin ki pushayman özünge düşmen.
6: Balınızı köyünsünüz. Balınız ne? Abdumobil tünlük edin. Deri istin sırtkı çıkar kızman. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.

Şinjan şunçe jarıpkar jay. Bu yerde jılğı muzlıqı, kan ketken yaylaq, qumluq, yana Çanjan'ın janubidek güzel jaylar bar. Şinjan dünyaga danlıq naqş usul makani. Siz ularning qatarga qoşulup, puhadan çıqqıcı usul oynasangız boladı. Şinjan yana mezelik taamlarının makani. Kavap, tunur kavfi, holu, dapenci, samz qatarlıq san sanaqsız mezelik taamla iğizinizga seriq su keltirdi. Şinjan'a kilip, Şinjan'ın bipayan, heybetlik, güzel manzirasını körüp geçişinizni qarşı alamız. 174 Qatnı Sənət Radiosu sizni Şinjan'ın güzel manzaralarından birlikte huzurlanışqa taklif qiladi.

Hürmetli radyo anlayıcılar, emli hava araydı mälumat anlatımız. Ürümçide 5. ayının 29. günü gündüzden keçe geçe hava bulutluk bulup keyin ecilidu. Temperatura 18'den 27 Celsius gradusçe. Ürümçide 5. ayının 30. günü gündüzden keçe geçe hava ucuk temperatura 19'den 28 Celsius gradusçe. Ürümçide 5. ayının 31. günü gündüzden keçe geçe hava ucuk temperatura 19'den 32 Celsius gradusçe bulutu 3 bal şamal çıkıdu. Havaraydı məlumat anlattıq.

Qadirlik radio anglıqıcı dostlar, müşahtanlar, xayirlik bolsun. Xayirlik akşam programısıqı orınlaştırılgan yıqımlıq naqş gülürümüzün yaqtırıp anlıqaysıla, mən riyasetçi Qadir Yaqaysar. Dostlar, programımız Sinjan Radio Televiziyasından sizden taratqı əbdisi Sılıuşetin'de basqadamda anlıqtıldı. Dostlarımızın programımızını Sılıuşetin əbdisi arqalıq anlışınımı qızğın qarşalımız. Onunla başqa yana dostlarının programımız orınlaştırılgan naqışlarını anlıqac, yürü atqan yolu biləklərdən uçur verib meyanışınımı qızğın qarşalımız. Ve işin süpümüzdən nömrü XG1074 FM.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
1: Saat 8:20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki haber hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñgol tili, Kırgız tilda radio anglayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9:20'da Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki icadiyet hemrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
2: Saat 12:20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki pultije hemrayıñız. Juğulamı numarını tamak biletik almaştırıp hem pultijeysiz hem hatırca mılsız.
3: Saat 14'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki turmuş hemrayıñız. Sulu Shooting Sodi şehrçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hemrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Shooting Aptitali yardım berdi.
3: Saat 17:20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki medeniyet hemrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
4: Saat 19:20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hemrayıñız. AI tamak tizimniki bar.
5: Saat 20:20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki ügünüş hemrayıñız. Bilim turmuşuñuzning tämxurçığı aylanıdı.
6: Saat 22:20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeniñizdeki tänerke hemrayıñız. Sağlamlıqqa hemrah bolup ägişip çeniqsiz.
0: Sulu Shooting Aptitalını çürüp sarxıl mazmunlardan huzurlanıñ.

Hörmetli radio anlıgıcı dostlar, şunun bilen bugünkü sizge rahmet eytkın ba programımız ahırlaştı. Yaqtırıp anlıgınınlığa köp dün köp rahmet eytimiz programı riyasetçisi Risalat Qasım, növetçi muharir Murat Qopur.

0: Her günü seherde işkomanganda.
1: Hürmetli radyo anlayışlar, etigeliğinle hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansızlanan karşılığınız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetli radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjanga kelip, güzel manzaralarını tamaşa kılıp, Şinjanın kızgın, coşkun keyfiyatını his kıl. İgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostanlık ve etizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, gündüzdeki avatlık davamlışı vatkan şehir kitsi, sizge öz gücü tuygularını bekişleydi. Şinjanga kelip, mezelik taamlağı eğiz değil. Yıkımlık nakşa, lerzan usulladın huzurlu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjang yakşı cay. Şinjang'ı kilişenizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tang quyoshining illiq tapti, chehringizni ilitadigan güzel sahar paytini illiq tabassumingiz bilan kutib oling. Yeni bir gün, yeni bir boshlanish. Güzel bir gün sizni kutmoqda. Har kuni o'zingizga ishonch bilan kulimsirang. Har kuni güzel kayfiyat bilan yeni bir kunni kutib olaylik. Endi anglaydiganingizlar xayrlik sahar programmasi.
1: Xayrlik sahar.

qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günni kuşta basın bulan kütüb alğan qadirlik dostlar, xayirlik zahar. Bugün 2026 yılı 5. ayının 30. günü şembe. Dihanla kalendarı boyunca 4. ayının 14. günü. Keyfiyatınızı köngül bulun. Bu hammadan muhim. Kişilik hayatdaki en kıymetli narsa erişilmeyen ve yo'qotgan narsalar emas. Belki dal biz shu topda ega bo'lgan narsalardir. Ko'z oldingizdagi hayotdan huzuring ham uni qadrlang. Qadrli do'stlar, ufqning so'zlashi bilan yana bir yangi kunni kutib oldik. Güzel orzularimizni ishga oshirish yo'lidagi yana bir kunimiz boshlandi. Yeni bir gündeki her bir işlerinle özenle oylığandak oğuşluk bolsun. Samimi tavsiyelerimiz mücassamlangan 107.4'ten hayırlı seher programımızını bugün yine del vaxtıda diktinlerle sunduk. Yaktırıp anlaşımlarını ümit kılımız. Mən riyasetçi Zumrat Mutallib. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqu əbçisi Sılu Şiting da masqadamda anlatılıdı. Programımızni Sılu Şiting əbçisi da anlayışınlarını qarşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızğa tövbəndəki məzmunlar oranlaşdırıldı. Aval turmuş bilimleri səyibimizdə tızlıq əksicə tızına besimini aşır vetişi mümkün. Adam işki həbdədən artıq mağdursuzlansa, diqqət qılış gərək qatarlıq məzmunla da sözə verimiz. Proqramımızdan sağlamlıq savadları səhibisi də asırıq açıq yeyişinin paydası var. Lənməy qalqansıman bəzinin sağlamlıqını ilgərə sürəmdü qatarlıq məzmunla da savad sözə verimiz. Qınamsı dostlar, diqqətlə proqramımızdan təbsili məzmunları da bolsun.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Qadirlik anlaguchilar, Vatan mening oilam programimiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngillik va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men riyosatchi Zumrat Mutallab. Vatan mening oilam programimiz Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqo aptisi Solushitingda masqadamda anglatiladi. Programimizni Solushiting aptisida mu anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Do'stlar, bu qadimgi programimizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Avval Xinjiangdagi yangiliklar sahifamizda bir qancha uchur anglatamiz. Ondan yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Xinjiangdagi oila doktorlariga AI yordamchisi qo'shilganligi to'g'risida so'zlab beramiz. Yorqin ism sahifamizda sayohatchilarni boshlab orzudagidek joyni qo'lishidigan Xinjianglik sayohat yetakchisi Dilnur Tursinjon

Yaqında 2-nji növbetlik Jungo Şinjan halyq içi sanat pasli gayri maddi madaniyet maraslary bazary Şinjan gayri maddi madaniyet maraslary sarayynyň zal sırtı meydanında içildi. Bu qadamy gayri maddi madaniyet maraslary bazaryda 18 özgeçe körgezme orny täsis kılınıp, keşte, yağış oyma, kigiz keşte, özgeçe mäzi taamlar qatarlyk mol rangdar gayri maddi madaniyet maraslary esil buyumlary toplanıp, Şinjanyň gayri maddi madaniyet maraslaryny qogdaş we onuňa warislik kılış netijeleri umumýüzlük namayan kılındy. Jungo ýönär sanat ustasy Keçişilikning avtonom rayon darajalik g'ayri maddiy madaniyat miroslari vakillik varisi Chen Meirong o'zi ko'ngil qo'yib lahiyalagan keshta buyumlarni elib ko'rgazmaga qatnashdi. U mundoq dedi: "Men elib kelgan bu asar bir avtomobil asma beziki bo'lib, asarga Jungoning an'anaviy madaniyat omillari singdirilgan. Uniga yana Xinjiangning vakillik belgilari qo'shilgan. Jonliq varislik qilishimiz orqali bu asar keng tashviq qilingan, keng avj oldirilgan." Faaliyet meydanında kapak uyumucılığı, yol nusxisi besişini, sınaş qatarlıq hem törütkilik türlə tolumu qızqarlıq bulup, nurgun ekskursiyacını qol silip qatnışışqa jalıp qaldı. Ekskursiyacı Gao Ting mundaq dedi. Təsiratı naydı yaxşı boldı. Ustazlar uyğan yağaş uyumular intayi nəpis ikən. Güllük raxtının yol nusxisi mu naydı çıraylıq ikən. Kiyim keçək, ayaqlarını besip, turumuşumuzga sandurgeli buladigan.

0: Şinjang radio televiziya stansının Sulu Shiting Updatalının 6.0 Plus nusxası torgu çıkarıldı.
1: Sulu Shiting Updatalı 6.0 Plus nusxasının haber sahipsizken aytıldı.
0: 18 kıl kanalda kızıq nuqtı uçturla nopozluq çöndürülüdü.
1: Katnaş yol ahvali şu vaqtının özü de uçturulüdü.
0: Sağlamlıq körsetmesi gumanik paraştırınızı tügütüdü.
1: İşki oranlaştırış mulazımtıda suallağa cevap verilüdü.
0: Tən tərbiyə musabıqları ızlap haber kılınıdı.
1: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonu ızlı görəliyisiz.
2: Sulu Shiting Updatalı 6.0 Plus nusxasının əm türkülük sınımı məzmurları sarxıl.
3: Mukafatlıq çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukafatka eriş pırsıtınız ba?
2: Yokluğumudun üstünüz, körsünüz, mezmun avasınız, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Shiting Updatalı 6.0 Plus nusxasının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizge yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilalaydı. İlhamınızı asanlı kozgutudu.
4: Sulu Shiting Updatalı 6.0 Plus nusxasında halıqan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
1: Şinjang Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsütüp Şinjang'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sulu Shiting Updatalı 6.0 Plus nusxası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemre boludu. Her kaysa app pazarları, olma app pazarından Sulu Shiting Updatalı'nı çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi iqtinada buladığını yurtumdaki yanlıqla sahibisi. Bu sahibimizde Şincan'daki aile doktorlarına AI yardımcısı koşulganlığı doğrusu da sözə birimiz. Yakında Abdunum Rayonluq Sayıya Salamlıq Komiteti sünni aqli iqtidarı arqılıq aile doktorlarına kuvvet koşuş hizmetini tiz alğı sildetiş doğrusudaki uxturuşunu tarqıtıp 2030 yılgıca aile doktorlarını asasi gevdi. Sünni aqli iqtidarını terakılgan ahallar teşebbüskarlıq bilan qatnışıdıgan münasmet endisini asasi cihettin barba qılıp asasi katlamda diagnoz koyuş davalaşta aqli iqtidarlıq yardımcı kullanış dairesi 61 Sen artık aile doktorları kolektifine kaplap, aldın eliş, taskap tekşürüş, diagnoz koyuş, davalaş, sağlamlık, başkuruştan ibaret bütün zancırsıman münazmet endisini umum yüzlük mükemmelleştirip, nahiye, rayondaki keselliklerinin aldın eliş, davalaş ve sağlamlık başkuruş iqtidarını umum yüzlük östürüşünü aydınlaştırdı. Hazır aile doktorlarına mülazımdını əqli iqtidarlaşdırış dərəcəsi yuqarı əməz. Sağlamlıq başqurışı deyəndək doğru əməz. Rəqəmləşkən əqli iqtidarlaşqan vasılə arqılıq aile doktorlarına güç qoşub, onların önümünü östürüş zörür. Uxturuşdan basqış xarakterlik vəzibi oturğu qoyuldu. 2028 yılgıca aile doktorlarına sünni əqli iqtidar arqılıq kuvvet koşup, aile doktorlarının kilişi münazımıdı bilen kabulunuş nisbiti ve ahallarının razı buluş dərəcisini 75%'ın tövən bulmaslıq, tövən kılmaslıq. Nahiye rayonlardaki sozulma kesilliklerine griptar bulan kişiler topunun doktorhanada yetiş nisbitini muqum

0: Beijing vaqti soat 8.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreçe 5-6 kvadratlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Dikkatinizi merkezleştirip Aptomobil haydan. Yan telefon oynama. Yol ıgızığı kegende etrafını yakış gözdün. Piyadelere yol verin.
3: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu anlıkçılarının seferge hoşal atlanıp yollarının ravan buluşunu, öyge aman isen kaydışını ümit kılıdır.